Ne gecem bitti, ne gündüzüm yalan olmuş gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kudamız, hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

0: Yıllar nesi tabi sona erdi.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

Yapma, söylemem adını kimselere, duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerden. Bu gizli sevda. Bu gizli sevda.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle kaderin.

bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen

yine sen dolarsın bakışlarıma. Mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

kuruttum köklerini. Ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

Aşk desem yalan olur. İnan aşktan da üstün.

0: çekip atamam yerimden. Sana taptım Allah gibi. Söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur, ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, ben sensiz yaşayamam. Geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan, yalan olur. İnan, inan aşktan düştüm.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

0: hasret. Vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim. Gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: Çukurova'nın en delikanlı

0: Başlıyor, başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyunlarını, seni soyunlar. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Bulaşma.
0: Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakika daha ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Böyle demeyin. Sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası dostları.
1: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal.
0: Hissetmen.
1: Çünkü dışarıda senin gibiler için

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, valla biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, valla kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram Yağmur yemekçilik takip edin. Tabii de otosürü servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersevim'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32.

peki hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden? Kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32 kaydet numarayı yolla gelsin.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi normal şartlar altında insan olduğu için erken kalkmak gerçekten çok zor. İnanılmaz derecede işkence gibi bir şey. Normal şartlar altında insanların uykuya doyması, güne başlaması hakikaten insana zulüm gibi geliyor. Hele ki bu 2 günlük hafta sonu tatilinin sonrasında olunca biraz daha insana zor geliyor, zul geliyor. Biraz daha insana böyle hakikaten şey geliyor ya böyle. Ya hep böyle ya 5 dakika daha ya muhabbetimiz var ya. Sanki böyle şu anda iş başı yapacakmışız da hiçbir şekilde frene basmayacakmışız gibi geliyor. Canlarım benim, günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahından ve yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydın. Yani doğruyu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse, açık olmak gerekirse, şeffaf olmak gerekirse, dinleyicime karşı her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmam, izah etmem gerekirse, dinleyicime karşı açıklayıcı olmak görevimi yerine getirmem gerekirse, bu program şöyle özel bir program, hatta bu hafta şöyle özel bir hafta. Şimdi bakınız, burası çok önemli bir detay. Şimdi öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaştığımız bir günün sabahındayız. Kurban Bayramı tatilinin bir öncesi, haftanın ilk gününün sabahındayız. Ama aynı zamanda Kurban Bayramı gelmiş geçmiş. 9 günlük tatile girilmiş, bitirilmiş. Ve bayram tatili sonrası ilk günün sabahındayız. Hani programı resmi olarak aslında 18 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlıyoruz. Aynı zamanda kayıt altına alıyoruz. Yani 18 Mayıs demek önümüzde Kurban Bayramı ve bayram tatili var demek. Bir de bu programı birinde dinliyoruz. Bir de bu programı 1 Haziran, Haziran'ın 1'i. 1 Haziran Pazartesi sabahı dinliyoruz. Yani bir yanda tatile giderken, bir yanda tatil sonu. Bir yanda tamam ya, şunun şurasında ne kaldı zaten, bu haftayı da çıkartalım aradan, zaten 9 gün tatil var kafası. Diğer taraftan da of be, şu tatil nasıl geçti birdenbire ya. Ben de şimdi şey mi oldu, ben sendromcu muyum? Ben sendromlu muyum? Bende sendrom mu var kafası? Evet. 18 Mayıs Pazartesi sabahı Kurban Bayramı'na, Kurban Bayramı tatiline hazırlananlar, Sıla-i Rahim yapmak için gün sayanlar, bayram tatili için heyecanlananlara da günaydın. 1 Haziran Pazartesi sabahı. Vallahi tatil geride kaldı. Vallahi yepyeni bir dönem, yepyeni bir mevsim, yepyeni bir temaşa, yepyeni bir dünya bizi bekliyor. Evet evet, 1 Haziran hem yaz mevsiminin ilk ayının ilk gününün sabahı, hem Kurban Bayramı sonrası mesai sabahı. Haziran'a hazır mıyız? Hazır mıyız? Her şey yolunda mı? O zaman gönder gelsin Haziran ayını da, yaz mevsimini. Gönder gelsin. Gönder gelsin.

0: arasındasınız.
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyasındasınız. Evet evet. Az önce dinleyiciye sorduk. Bu arada bugün gönderilen mesajlar aynı zamanda 1 Haziran haftasında da 1 Haziran sabahında da yayında olacak. Yani kampanya var. Bir mesaj gönderene ikinci mesaj bedava. Yani Tolga Dünyası'ndan şok kampanya. Bugün mesaj gönderenlere mesajları ayrıyetten 1 Haziran sabahında da yayında. Yani bugün dinleyiciye günaydın diyenler aynı zamanda 1 Haziran sabahındaki dinleyici de günaydın diyebiliyorlar. Yani bir alana ikinci hediye ediyoruz. Yani gel vatandaş, gel Tolga Dünyası kampanyasına gir. Dinleyiciye sorduk kimler dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler, nereden, kimlerle dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk, hey dinleyici sen kimsin ya diye. Dinleyici de bize dedi ki sen benim kim Allah beni anladın. Günün ilk mesajı sevgili Ersin'den gelmiş. Sevgili Ersin Instagram'dan günaydınlar, hayırlı sabahlar, sana da güzel bir sabah olsun sevgili Tolga diyor Ersin. Ersin de var ya, harbiden böyle güzel bir mesaj yazmış ya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, sevgili Tolga falan böyle. Şey gibi ya, Abidin gibi, Abidin. Bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Ersin. Günaydın Ersin. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevlerin ayrı olsun Ersin. Günaydın olsun Ersin. Merhabalar Tolga abi, ben Oğuz. Yaklaşık 2 ay önce bir tesadüf etmiştim. Çok da dinleyememiştim. Şimdi yine tesadüf ettim. Böyle böyle galiba triyaki olacağım diyor. Oğuz. Bu nasıl işler? Olur mu öyle şey ya? Ya şimdi düşünsene. Bu kızla tanışıyorsun. Date'e çıkıyorsun. 2 ay aramıyorsun. 2 ay sonra diyor ki lan bir kız vardı. 2 ay önce date'e çıkmıştım. Dur ben bir daha arayayım falan. Sonra diyorsun ki tamam 6 ay sonra bir de oğlum ben neyim lan sen? Şey mi demeye çalışıyorsun? Ne body diyorlardı? Şok mu? Neydi o? Bak. Olaya bak ya. Ama işte dinleyicinin böyle bir özgürlüğü var. Bugün canı ister dinler. Yarın canı ister dinlemez. Hani tabii canım bak. Biz radyo programcılarının öyle bir şeyi yok maalesef. Mesela ben dün de programdaydım. Ben ne kadar banttan yayın olsa da yayın sonuçta, hafta sonu da var. Yani yazın sıcağı kışın soğuğu demeden, haftanın içi haftanın sonu demeden, sabahın erkeni gecenin karanlığı demeden biz programımızı yap. Yani şey olayımız yok ya Ersin gibi. Ya bugün çıkmayın ya. Bugün yapmayayım lan ne olacak falan. Ama dinleyeceğiz bak, dinleyici. Şu an düşünsenize ya, sanki dünyayı yönetiyor bak. Düğmenin birisine basıyor Tolga konuşuyor. Başka bir düğmeye basıyor. Çok süper oldu. Aç kade kırıldı. Oğuz'a bakar mısın ya? 2 ay önce. Neyse tamam peki.

Allah'a şükür. El gibi. Dinleyiciye iyi davranalım da belki 2-3 ay sonra bir daha dinlerim. Buradan sevgili Oğuzhan dinleyicimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Buradan bıçak dolusu, öpücük, kamyon dolusu, gülücük dolusu. Güzel şeyler söylüyoruz. Dur şey diyeyim dur. Amilen abisi, canım abim, Oğuz abime. Artık Oğuz'cum yani 2 ay mesafe bırakmazsın. Üzeki ay falan dinlersin ha. Bence de daha mantık. Özgür aramızda söylediğin gibi bir de işimize vardık. Biz de çayımızı koyduk. Birazdan kahvaltı yapacağız. Buyur gel diyor. Özgür. Özgür'cüm teşekkür ederim teklifler için ama senin kadar özgür değilim ben. Şu anda sen programı Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'den dinliyorsun. Biz programı Ankara'dan yapıyoruz. Umarım arasından şey çıkanlar çıkmaz. Tamam da kanka ne alaka. Bunun uzun bir hikayesi var Özgür. Kahvaltıya gelince anlatırım sana. Ben teklifleri açayım Özgür'cüm. Yani seninki güzel, masum, basit bir kahvaltı teklifi. Yani daha ağırlarını da almıştım yani. Ahlaksızlarını da açayım. Kebap teklifi de aldım böyle. Akşam yemeği teklifi de aldım daha önce. Gece bize gelsene teklifi de aldım. Gece korkuyorum yanımda gel teklifi. Bunlar biz insanoğlu için. İşte bunlar biz radyocular için. Bunlar biz popüler insanlar için geçer. Şimdi bu teklifleri sunanlara da hak veriyorum tabii. Haklılar, buldular yumurta gibi radyo programcısını. Ben de Özgür'cüm sen bir kahvaltıya çağırmışsın. Bir kahvaltı, bir çay bunlar yani şey aramızda lafı olmaz böyle şeylerin tabii. Peki sevgili Özgür'e ve Özgür gibi erkenden iş yerlerine varmış olanlara, erkenden çayın sularını koymuş olanlara, erkenden çayı demlemiş olanlara, şu anda çayları hazır olmuş olanlara, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, afiyet bal şeker olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu şarkı kısa ama bir o kadar da etkili bir şarkı. Ben dinleyeceğim kulağımda kulaklık son ses. Size de tavsiye ediyorum.

0: Catering yemekçilik.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemek. Canlarım benim, az önce de bahsettiğim gibi programa iki türlü bakabilirsiniz. Birincisi bayram arifesi sabahı, önümüzdeki hafta bayrama gireceğiz inşallah. Hatta bu haftanın cuması 9 günlük bayram tatili başlangıcı olacak. Programı bu hafta dinliyorsan yola çıkmadan öncesinde kendi aracınla gideceksen mutlaka araçlarınızın bakımını yaptırın. Yağına, suyuna, frenine, müşterine, şanzımanına falan da filan da baktırın. Balatasına, baskı balatasına. Bunlara baktırın, bakımını yaptırın. Güzel bir dinlenin, deşarj olun. Kafanızı boşaltın. Güzel, sağlam, güzel kafayla çıkın şeye yani. Güzel kafa deyince şeydi la. Şimdi dalgınım. Derken boş. Relax olun yani, anlatabiliyor muyum? Araba kullanacaksınız ya. Çocuk var, şey var yani, şey olmasın. Birincisi böyle bir hafta, ikincisi artık bayram tatili falan bitmiş. Artık 9 günlük tatilin içinden geçirmiş. Artık hafta sonu memleketlere dönül, artık geri dönülmüş memleket şöyle, gidilen yer memleket olduğuna göre yaşanılan yerde yaşanılan yer. Bir şekilde geri dönüş yapılmış. Artık

ayı, bak normal şartlar altında 18'in haftasında da okullar devam ediyor. Çocuklar okula gidiyor, tekrar yapıyor, müfredatı inceliyor. Öğretmenler yeni bilgiler veriyor, yeni bilgiler, üniteler devam ediyor. Ama şimdi birinin sabahında dinleyenler var ya, şey bak, şey diyenler var. Ya şimdi bizim müfredat bitti biliyorsunuz mu? Yani bence bayramdan sonra çocuğu göndermeyin ya. Tabii canım, ne yapacak çocuk? Sıkılır burada zaten, yok çocuğum. İşimiz gücümüz yok. Bir şey diyoruz, serbest takılın diyoruz öyle. Valla bir göndermeyin yani, valla ben de geldim. Şimdi geçtiğimiz sene bununla karşılaştık, evet. Geçen sene biraz daha geçti Kurban Bayramı, doğru. Biraz daha böyle Haziran'ın 5'inde falan başlamıştı işte. Onunla onu falan gibi. Öğretmenler, hocalar dediler artık yani bitti, tamam. Çocuklar da sıkıldı artık. Hani motive olamıyorlar. Hani bizim de müfredat bitti. Yani ne yapsak acaba falan diyeceğim ama bir de bu sene baktığınız zaman ayın 1'inde tekrardan ders başı yapılıyor normal şartlar altında. Yani bunu tatile çıkmadan önce öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilere söyledi. Arkadaşlar, çocuklar, bayram dönüşü şu konudan devam edeceğiz, şunu çalışacağız ona göre diye. Müfredatı belli yani. 1 Haziran haftası, 8 Haziran haftası, 15 Haziran haftası diye müfredat elinde var. Birçok öğretmenin işini severek yapan, gönlüyle yapan, çocuklarını seven, eğitime gönül veren, yani emir ve kurallara riayet eden, hani Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor ya genelde. Yani okullar bu sene 26 Haziran'da kapanıyorsa, karneler 26 Haziran'da dağıtılıyorsa, yani 26 Haziran'a kadar görev yapmak gerekiyorsa, 26 Haziran'dır abi, yani bunu şey yapmaya gerek yok ya, bitti gönderme. Yani. Ama tabii ki de her meslekte olduğu gibi bu meslekte de var. Ya şimdi de müfredat bitti mesela, sorun değil de. Yani her fırsatı tatile çeviren. Her fırsatta yok yarın şey yapmayın siz ya, valla bu hafta her fırsatta çocuklar açın kitaplarınızı baştan sona okuyun bakayım, okuyun lan ne olacak. Her fırsatta öğretmenim bir şey soracaktım, bu dağlar denize paylaş, tamam evladım kaç kere anlatacağız ya. Anlattım bir kere oğlum, dinleseydiniz, Allah Allah. Yani, İşim gücüm yok, ben size sürekli dağlar denize paylaşıyorum. Evet. Ben size işim gücüm yok, sürekli maki bitki örgüsünü mü anlatacağım? öyle. Kimi radyo programcısı var, sabah erken kalkar yol alır, erkenden gelir programında. Heyo yapar. Kimi radyo programcısı... Öyle. O yüzden hazırlıklı olun. Şimdi 1 Haziran sabahı normal şartlar altında. Hanımlar yine erkenden kalktılar. Yine çayın suyunu koydular. Yine kahvaltıyı hazırladılar. Yine çocuklarını okula gönderdiler. Eşlerini işe gönderdiler. Yine hayat devam ediyor aslında. Yani okula gidenler okula. İşi olanlar işe. Normali bu. Yani tamam, bir izin alındı, tatil bağlandı falan ama budur yani. Tamam, hayat devam ediyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğimiz gibi şeylerde karşılaşacağız. Şimdi insanlarda bir handikap olacak. Bak yarın bir gün, bunu 18 Mayıs sabahı için söylüyorum. Yarın bir gün haberlerde şeyi duyacağız. Bayramdan sonra okul var mı? Google aratılacak mesela. Bayramdan sonra okullar devam ediyor. Bunu soracaklar. Servis grupları şey yazacak. Çocuğunu okula göndermeyenler yazsın, göndermeyenler. Sonra Haziran'ın birkaç gün sonrasında şey diyecekler. Sevgili veliler, birçok veli çocuğunu okula göndermiyor. Birkaçı kaldı. Onlar da gelmezse servis yapmayacağız. Ama ödemenizi zamanında yaptığınız için teşekkür ederim. Yani bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi ben bu servis ücretini önden ödediysem niye çocuğu götürmemeyi tercih ediyorsun? Madem çocuğu götürmeyi tercih etmiyorsun, ben servis parasını niye önden ödedim? Artık ders yapmayacağız. Müfredat bitti. Dersler boş geçecek. Çocuklar gelmesin olayı. Öğretmenin işine gelir. Servisin işine gelir. Kimin işine gelmez? Tabii ki de kantincinin işine gelmez ya. Kantinci oraya bilmem kaç iş günü için ödeme yapmış.

işte böyle okul yok falan dediği zaman işler düşüyor. Bu adam ihaleye girmiş. Bu adam orayı kiralamış. Bu adam her ay bilmem ne kadar kira ödüyor. Ya bir salı bir mührada da uyun ya. Tekrar mı yapıyorsun? Başlama şimdi mührada bitti ya. Baştan mı başlıyorsunuz, sınav mı yapıyorsunuz, tekrar mı bindiriyorsunuz? Tamam da bitti mübredat, biz bitirdik ya. Kimse gelmiyor zaten, dolmuyor. Bu tür durumla karşılaşanlar yazsın bana, ben de buradan okuyayım. İfşalıyım. Harbiden okuyayım, ifşa edeyim. Harbiden.

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga. Şöyle oluyor, Cumali Usta'nın bir işletmesi var, adı Yağmur Yemekçilik. Ailesiyle beraber, ekibiyle beraber bu işletmeyi işletiyor. Bir de programımıza destek sunuyor, bir de programımıza maddi katkı sağlıyor. Diyor ki Tolgacığım, parası benden, sunması senden diyor. Şimdi sabah kahvaltısını yaptınız mı? Hala kahvaltıda mısınız? Yoksa hala böyle Tolgacığım sabah sabah ne kahvaltısı, ne yemeği falan kafasında mısınız bilmiyorum ama. Şimdi bunu söyleyince şey yapanlar, sabah sabah ne köftesi, ne salçası, ne tamam da. Hani bugün öğlenleyin Yağmur Catering Yemekçilik'te menüde ne olduğunu bilmek insanların bence hakkı diye tahmin ediyorum yani. Bence insanların bunu bilmesi gerekiyor diye biliyorum yani. Tabii canım ya. Tabii ya. Soslu İnegöl köfte bu sabah Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yoğurtlu mantı bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ekşili misket köfte bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Besli tava

0: gün yağmur catering yemekçilikte. Ve aynı zamanda kuru fasulye, göğüste kuru fasulye. Yine yağmur catering yemekçilik. Bunlar ana yemeklerdi. Yardımcı ve ikinci çeşit, ikinci ürün yemeklerdi. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, ezogelin çorbası ve soslu makarna. Yine yağmur catering yemekçilik. Üçüncü çeşit olarak yemeklerin yanında ikram edilen cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve. Yine yağmur catering yemekçilikte. Ve biliyorsunuz ki yağmur catering yemekçilikte.
1: Yağmur catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, doğru duydunuz. Yağmur catering yemekçilikte. 3 çeşit yemek 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. 200 lira ya. Şu anda en büyük banknot olan var ya 200 lira. Hani bozdurduğunuzda hiçbir şey alamadınız banknot. Hani bir tantuni yemeye gittiniz de yiyemediniz, para birimi var ya 200 lira. Hani bir kebap yemeye gittiniz de yiyemediniz, para birimi var ya 200 lira. Hani iki arkadaş bir kahve içmeye gittiğinizde de yetmeyen para birimi var ya 200 lira. Yağmur catering yemekçilikte ana yemeği pilavı, salatası, limon biber ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden de bol bol ye. Sadece 200 lira. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem hesaplı, hem ekonomik. Yağmur catering yemek.

0: gelelim, gidelim çayımızı tazeleyelim, ihtiyacımızı giderelim. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Buluşabiliriz, kavuşabiliriz, kaynaşabiliriz, bekliyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: Mersin FM Radyosu'nun Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Benim dünyam.

Ya az önce bir hatırlatma yaptım, şimdi yapmam gerekiyor. Yani yasal değil ama etik. Yani dinleyiciye bunu söylemesen de olur ama söylesen daha iyi olur. Yani dürüstlük timsali bir itiraf gibi bir şey düşünebilirsiniz. Programı 1 Haziran sabahında dinleyenler var. 1 Haziran sabahı ki o 1 Haziran sabahı bayram sonrası sabahı. O 1 Haziran ki 9 günlük tatil sonrası sabahı. O 1 Haziran ki ilkbahardan sonra girilen yaz ayının, yaz mevsiminin ilk gününün sabahı. O 1 Haziran ki kredi kartlarının patladığı, kredilerin çekilip harcandığı, insanların çılgın gibi bayram tatili sonrası, moral bozuk bir şekilde, moralsiz bir şekilde işe gittiği günün sabahı. Şimdi bu programın tekrar dinlendiği tarih, bir de programın canlı yayınlandığı tarih var. Bu da 18 Mayıs, yani tam da 14 gün öncesi. Yani böyle de bir şey oldu, tevafuk oldu, tevafuk. Şimdi bir baktığınız zaman mesela programın canlı yayınlandığı sabah tatile adım adım gidiyoruz bak. Tatil öncesi haftası, tamam mı? Böyle tatil motivasyonu, evet arkadaşlarımızda tatil var. Bu 9 günlük tatilde kumsallar, plajlar, denizler, oteller, şezlonglar, havuzlar, kızgın kumlar, serin sular, bikinili kızlar. Şey bayram tatili ya, insanlar hadi görüşürüz, hayırlı bayramlar falan. Ama programın tekrarını yayınlandığı sabah ve o hafta vallahi bro sorma ya, kartlar limit yok lan, patladı. Valla ne oldu? Valla ne oldu ben de anlamadım. Nasıl oldu ben de anlamadım kardeş. Yani karta bir yükleniver ekledik. Lan şimdi var ya, az önce ekmek alacağım yok. Red dedi ya, red, red nedir ya, red nedir, red. İngilizce'de kırmızı red, Türkçe'de ne diyor red? Red Türkçe ne anlamı ya, o durum. Yani şu anda 1 Haziran şey olayı ya, şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ya gerçi bu artık kart, kredi kartı, KMH olaylarında artık insanlarda şimdiki aklım olsa yapmazdım değil de şey olayı var. Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarım. Yani özellikle böyle tatil dönemlerinde Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşırken X, Y, Z, Q bankalarından kredi,

şurada da bir banka varmış. Biz buna niye başvurmadık lan? Şimdi vermezler ki. Evet evet. Bayram sonrası dönüşü. Şimdi bayram öncesine gelecek olursak, bayram tatilinde ve gerçekten bir tatile çevirecek olanlar var.

0: Hani böyle kızgın kumlar, serin sular falan. Böyle havuz başı, 3 buzlu limonata falan. Akşamları already club, come on, come on. Bunların hepsi okey mi?
1: Bebeğim, bebeğim.
0: Var mı böyle? Canları mı? Ama şey tabii bizim temennimiz, bizim tavsiyemiz Sıla-i Rahim. Yolculuğu güzel bir şey. Seyahat güzel bir şey. Travel olmak güzel.

0: gönderiyoruz aynı bayan. Tolgacığım biz arıyoruz telefonla. Alo, iyi bayramlar, ne haber? Başkası yok. Tamam, imkanın yoksa yapacak bir şey yok zaten de, imkanın varsa. Hele ki bir de imkanın varsa. Hele ki bir de iman varsa imkan da vardır. Gelsin hayır ayın büyükleri ziyaret. Hayatta olan büyüklerimizin elini öpme. Hayatını kaybetmişlerimizin mezarlıklarını, kabristanlarını ziyaret etme. Yani temennimiz, tercihimiz, tavsiyemiz bu yönde ama Dolgacığım, Bodrum'dan bir yer açmışım. Böyle bir şey olamaz kardeşim. Bak, Bodrum yapıyoruz, tamam mı? Gümbet'te böyle bir mekan ayarlamışım. İnanmazsa inandırsın var ya. Ekonomik indirim falan da yakaladık. Dolgacığım, bu bayram Bodrum'dayız biz ya. Ayık olma. Ha, bizimkilere mesaj yazarım. Görüntülü ararız. Ne olacak? Ne diyelim, bizim de hakkımız. Eğlenelim, gülelim, coşalım tabii. Eğlen, coş, işte Tolgoş diye bağırdı. Nedense öyle şeye basım geldi yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Efendim, duyduğunuz gibi hem kaliteli, hem lezzetli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering.

Serhat yine radyo başındaymış, yanımızdaymış. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Ben Serhat, tüm Tolga dünyası dinleyicilerine güzel bir gün, hayırlı bir hafta dilerim diyor. Sevgili Serhat, nasıl yazmışsın lan? Şiir gibi maşallah, şiir gibi. Efendi bir dinleyicimiz Serhat. Selamun aleyküm Tolga abi, ben Bilal. Abi biz de dinliyoruz ha. Vallahi mı Bilal? Gerçekten mi Bilal? Yemin et lan Bilal. Bilal da radyo başında. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeridir, hayırlı olsun Bilal ve dostları. Efendim merhabalar, ben Ümit. Ben de esnafım, ben de iş yerimi açtım. İş yerimde radyonuzu dinliyorum diye. Ümit, sana da günaydınlar esnaf Ümit. Sana da günaydınlar erkenden iş yerine varan Ümit. Radyosunda Mersin'i dinleyen Ümit. Günaydınlar, hayırlı sabahlar.

0: Merhabalar, ben Uğur. Aslında programınızı çok da dinlemiyorum ama arkadaşımı işi bırakırken mutlaka sizin programı açıyor. Ben de duymak zorunda kalıyorum. Ne demek lan duymak zorunda, duymak zorunda. Kimse sen... Ne oluyor arkadaş? Sanki zorla dinletiliyormuş gibi. Sen biliyor musun ki Tolga Dünyası'nın faydalarını? Kafa karışık, aga alışık. Sen biliyor musun ki Tolga Dünyası'nın sana sunduğu iyilikleri, güzellikleri? Sen biliyor musun Tolga Dünyası dinleyenlerin hayatları nasıl güzelleşti? Sen biliyor musun, bakma Tolga Dünyası halka açık bir radyoda programda ama normal şartlar altında platformda olması gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor, parayla, faturayla, para kadar koşuyor. Peki, o zaman bu Uğur arkadaşımızın yanında yolculuk yapıp da beni zorla dinleten arkadaşlar, rica ediyoruz. Yapma böyle şeyler. Yapma, aramıza girme Uğur'la. Ben Uğur'la konuşmuyorum, küstüm. Ya ben şimdi Uğur'la konuşmuyorken programımı dinlemesi beni çok... Buradan rica ediyorum. Sevgili Uğur'un yanındaki arkadaş. Yalan, dolan, başka radyo aç, İçen FM'i aç. 95.0. Bak orada daha güzel şarkılar var. Kaç kader kırıldı. Sarhoş gel. O da bizim. O da Mersin FM'in tolgasız hali. İçen FM. İçen FM, Mersin FM'in tolgasız hali. Non-stop müzik. Uğur'a bak ya. Uğur'cum, normal şartlar altında ben de konuşmayacaktım da işte yanımda bir arkadaş var, o dedi. Zorla dinletiliyorum. Kafa karışık, aga alışık. Yani. Alışık, hani bu şeye benzer yani. Yok, ben dizi izlemiyorum. Genelde belgesel. Sanki Tolga Dünyası'nı dinlemenin ayıp, suç, günah olduğu şeyler yani. Salih de radyo başında günaydınlar, hayırlı sabahlar yazmış. Hüseyin de radyo başında Tolga abi büyüksün yazmış. Onur da mesaj göndermiş. Dinliyoruz seni, kulağımız kimi sende demiş. Emrah da mesaj göndermiş. Abdülhamid'in abisi canım abim yazmış. Ben bazen diyorum ya böyle, Abdülhamid'in abisi. Yunus da radyo başında biz de dinliyoruz demiş. Tamam, günaydın. Mehmet Kaya da aynı. Mehmet Kaya da günaydın, hayırlı bereketli işler herkese demiş. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Evet evet. Direksiyoncu, eğitmen, öğretmen. Her bir şey Mehmet Kaya. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Bakın burası çok önemli. Çalışanlarınızla problem yaşamamak için arayın, gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Bak, güzel söylemiş. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin demiş. Tolga'cığım, bizim yemekler de kaliteli ama ya bilmiyorum yani, Yağmur yemekçiyle tanışmadan, yemeklerini tatmadan bu kararı alma istiyorsan.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? İş yerlerine diyor, tabildot usulü diyor, yemek servisi diyor. Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsin. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj bölümünden sipariş verebilirsin. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, oradan bilgiyi alıp artık

0: meşhur. Molaya gidiyoruz. Çayımız bitmiş. İhtiyacımızı giderelim. Çayımızı alıp gelelim. Sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim. Ayrılmayın. Geliyoruz. Hemen geleceğiz. Hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi büyük olasılıkla, büyük ihtimalle, büyük oranda artık mesai başları fazlasıyla yapılmıştır. Yani şimdi baktığımız zaman bunlar 2-3 saat öncesinde insanlar uyku modundayken, yani günün şu saatinde 2-3 saatte çok şey değişiyor, biliyorsunuz değil mi? Mesela 3 saatten baz alacak olursak 5.30-6 arası muhtemelen şu an bu programı dinleyenlerin çoğunluğu, ki programı yapanı dahil olmak üzere, uyku modundaydık. Muhtemelen bundan 3 saat öncesinde falan, ya yani ben de dahil birçoğumuz şeydeydik böyle. Ya muhtemelen. Ya o anlarda sokağa çıkmış olanlar varsa bile, günün en erken saatinde işe başlayıp da böyle gün aydınlanınca 5-5.30 sularında yola koyulmuş olanlar olsa bile, muhtemelen onlar da sessiz ve sakin bir şehirle karşılaşmışlardı. Yani böyle insanların yavaş yavaş uyandığı artık, yavaş yavaş güne başlamaya başladığı, özellikle şu mevsimde günler biraz daha erken ağarmaya başladığı zaman diliminde, hani şehrin en güzel anları aslında değil mi baktığımız zaman? Hani gün içerisinde koşturmacı olan caddeler, sokaklar bir tenha, bir sessiz, bir sakin. Şimdiden bahsetmiyorum, 3 saat öncesinden. Ama ne oluyor? İşte 3 saat öncesinden itibaren başlıyor ufak ufak böyle koşturmacılar. Mesela günü 10 saatte başlayanlar var. Mesela erken kalkanlar var. Bir ara Cumali Usta o saatlerde bana mesaj gönderiyordu. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz'dan bahsediyor. Evet, alkışladım Cumali Kırmaz'ı. Çünkü programın sponsoru. Çünkü bana bunun için para veriyor. Al Tolga'cığım, parası neyse verelim diyor. Ya bu iş böyle. Biliyorum aranızdan bazılarınız şey diyebilir. Tolga'cığım ya, bana Kamil deyip geçiyorsun. Cumali Usta'ya 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta diyorsun. Bana da söyle. Peki Kamil'cim, sen ne zaman bana ibanımı istedin? Cumali Usta bunu periyodik olarak yapıyor. Hangi Cumali Usta mı? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Usta. Bir zamanlar sabahın böyle 5-5.30 sularından mesaj gönderiyordu. Ama şöyle, yani böyle bak ben yataktayım falan değil ha. Adam kalkmış, artık duşunu mu aldı, abdestini mi aldı, namazını mı kıldı bilmiyorum ama bana gönderdiği mesaj resimli mesaj. Arabaya binmiş yani. Arabanın double ekranında Merzivem yazıyor. Program tekrar dinliyor. Keza bu programı da farklı bir günde böyle 5.30 sularında falan dinleme ihtimaliniz var. Öyle bir olasılık her daim var yani. O yüzden zaten eskiler de boş edememiş.

Erken kalkan yol alır, erken evlenen dolar. Yani şöyle, aslında açıklaması şu: erken kalkan yol alır, erken kalkıp erkenden işe koyulanlar erkenden bereketlenir, erken evlenen de erkenden çocuğu olur diye bunu biraz şey yapabiliriz. Ben ne bileyim, ben farkındaysanız muhafazakar ki kimliğimi yine ön plana çıktım. Mutasip. Yani söyleyemiyorum nedense. Erken kalkan yol alır, erken evlenen diyemiyorum. Utanıyorum, böyle bir çekiniyorum yani. Halbuki bunu çok söylüyorlar. Köylerde bunu çok söylerler. Köylerde mesela gittin diyelim ki bir köy kahvesine, selam aleyküm dedi. Aleyküm selam dedi mesela o köyün en yaşlısı amca. Yani senin adın sanın ne diye sonra şey der. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sen kimin dülün? Yani... Olay, hakikaten böyle, bu bir gelenek, bu bir şey değil, hakaret değil, terbiyesiz veya ahlaksız bir şey değil aslında. Amca sana şunu demeye çalışıyor: sen kimin dölün diyor yani. Yani sen kimin dölün, tamam çok detay. Yani bir dakika, tamam. Ama bunu duymayanınız varsa, şaşıranınız varsa bu gerçek. Orada şunu demeye çalışıyor amca: köyün ihtiyar heyetinden amca şey, sen kimin çocuğusun? Bu arada bunu kadın erkek fark etmeden söylüyorlar. Herhangi bir kız çocuğu gördüğünde ona da aynısını söylüyor: sen kimin dölün ki lan? Yani şey demeye çalışıyor: senin baban kim? Hani bu şeye benzer, kimlerdensine benzer. Bak sen bunu deyince, mesela sen diyorsun ki Dursun'un şeydi, ha şu sarıların Dursun mu? Merhaba Tolga, lan nereden başladık? 3 saat önce dedik, 5.30 dedik, uyuyorduk dedik falan filan. Olay şeye kadar gitti lan. Yani ben haber sunsam, hava durumu sunsam, finans mı sunayım ben? Ben düzgün bir, daha edepli bir şey. Ha? Ne bu böyle ya? Evet sevgili dinleyiciler, hava durumundan herkese merhabalar.

0: Yani dediğimiz gibi insanlar belki bundan 3 saat öncesinde yatakta horul horul uyuyor olabilirler. Ben de buna dahilim ama şu anda farkındaysanız zıpkın gibi, fişek gibi, elipçik gibi, fırıncı küre gibi radyo başındayım. Allah'ın izniyle evet. Sadece ben değil ya. Yani bundan 3 saat önce uyuyor olanların çoğunluğu, bir kısmı şu anda iş başı yapmışlar ya.
1: Kimse bilmez yolları.
0: Gerçi normalde normal mesai mevhumunun 9 olduğunu tahmin edecek olursak şu anda mesai yetişmek için yollarda olanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bir

0: gerçek. Bunu asla değiştiremeyiz. Bakınız. Yok Tolga'cığım ya. Ne alakası var? Şu anda yolda olan kimse yoktur ya. Herkes işinin başında demeyin. Vardır abi. Saat 9'da mesai başı yapacaktır mesela. Şu anda hala yoldadır mesela. Şu anda yolda direksiyon başındadır. Servistedir belki. Belki dolmuşludur, minibüstedir. Belki yürüyerek gidiyordur abi böyle. Telefonundan kulaklıkla dinliyordur belki de. Ama şey de var, bir dakika. Yani 8.30'da başlayanlar vardır mesela mesaiye. Onlar da muhtemelen kahvaltı kafasında olabilirler. Öyle insanlar var. Evet, mesai 8.30'da başlıyor. Ama onlar işe 10'da başlıyor. Neden? Çünkü 8.30'da bir iş yerine gidiyor. Bir koltuğa oturuyor şöyle bir. Ah falan ya böyle. Şöyle bir biraz sünüyor. Şöyle biraz böyle bir sabah şeyi yapıyor böyle. Sonra arkadaşlar ne yaptın? Ne yapalım vallahi ya, yoruldum. Sonra ne bileyim böyle biraz düşünüyor, sohbet muhabbet falan filan. Yok diye. Hani biraz çalıştığı yerde sözü geçiyorsa, kıdem kademesi varsa bir çay falan geliyor. Bir çayı böyle yudumluyor, sonra acıktık be ya diyor, saat 9 gibi. Oradan yani, oradan elemanı çağır. Şşt, Faruk gel bakalım oğlum buraya. Oğlum bak şu fırına git, tamam mı? Bizi oradan böyle güzel sıcak bir de geldin 3 tane. Hemen oradan şarküteriye geç, böyle biraz salam, biraz peynir. Kahvaltı yapalım, acıktık lan. Ortalama 9.30 sularında kahvaltıyı oturuyor. Sonrasında işte yemeğini falan yiyor, karnı şişiyor falan böyle bir yiyor. Bu arada saat devam ediyor, saat 10.30. Yani mesainin %20'si gitti zaten. Yani 10 saatlik mesai varsa 2 saati gitti. Dur da adam işe başlamaz ki. Anlardan bana bir kahve yap da şöyle bir keyif kahvesi ya. İş mi geldi, beklesin de afyonumuz patlamadı ulan.
1: Nasıldır böyle, iyi mi?
0: Yani. Gülmedi şimdi mi? Biz bir dönemler bizim o, ben şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Dur hadi bir kez daha söyleyeyim, çok hoşuma gidiyor. Bunu duyunca iflit olanlar var ama ben yine de söyleyeceğim. Programı şu anda sizlere başkent Ankara'dan yapıyorum. Ankara'daki 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasındaki o ofislerde. Katlı triplex, çatı katı, home office. Şimdi bir dönemler merkez stüdyolarında yaptığım zamanlarda 8'de bizim mesai, 8-6 normalde. 8-6 arası mesaimiz, dediğimiz gibi saat 8'de geliyorlar böyle elemanlar. Hala aynı gelenek var bilmiyorum, ben o yıllar için söylüyorum. Onun dışında bizim elemanlar da alıngan ha. Geçen yayında bir şeyler söyledin, onu bize mi söyledin sen? Geçen yayında bir şeyler anlattın ya, bize mi anlattın sen, bana mı dedin sen onu? Bana mı anlattın? Bir ara şey demiştim ben. İşte böyle stajyer kızlar falan geldi böyle. Biz de şeydir, biz abiyiz. Hepsine abilik yaparız. Bunu bilenler bilir. Derken, stajyer kızlar falan geldi böyle. Ne güzel şıkıdım şeftali. İşte süslenmiş, büslenmiş, ruj, küpe, güzel kokular falan. Yollarını gözledim. Bir de bizim orada emektar kameraman, eskiden kalan arkadaşlar falan vardı böyle.
1: Mutluymuşuz öyle değil.
0: Ulan
1: mi
0: dedim arkadaş. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz bu kameramanlarla dolu. Ne güzel stajyerler geldi, nemiz kokuyorlar. Bunlar tek kokuyor dedim. Abi üçü birden bir eylem, sen bize mi dedin? Sen bize mi söyledin terdiye biz? Ben bilmiyordum. Lan arkadaş. Hiciv hiciv. Yayında hiciv yapıyorum ya. Ya yeri geliyor. Erkeklerden hoşlandığımı söylüyorum. Yani eğer ki sen ter kokuyorsan, dolayısıyla ben de erkeklerden hoşlanıyorumdur. Ben erkeklerden hoşlanıyorsam sen de ter kokuyor. Ama şuna seni temin edebilirim. Ben erkeklerden hoşlanmıyorum, sen de ter kokmuyorsun. Böyle bağırıyorum. Yani bu bir şov yani. Ben seninle mutluyum. Erkekler konusundaki yorumum şov olabilir ama kızlar konusunda gerçekten şeyim yani. Harbiden böyle, özellikle stajyer kızlar. Yani takdir ediyorum. Ne zaman uyanıyorsun? Ne zaman duş alıyorsun? Ne zaman makyaj yapıyorsun? Ruj sürüyorsun? Küpeyi uyduruyorsun? Ne zaman koku sürüyorsun? Ne geliyorsun böyle? İnanılmaz bir enerjiyle. Günaydın. Good morning.
1: Artık önemi yok herkes.
0: Şimdi bu bir dönemlerde. Biraz daha eskiye gidelim. Bundan 15 sene öncesine gidelim. Mesai 8'de başlıyor bizim orada. Mesela ben programdan ara veriyorum. Çıkıyorum abi. Bir kahvaltı masası hazırlanmış. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir başlangıç olamaz. Masanın en başında en büyük abi kıdemlileri, abileri benim değil, onların abileri. Oradan bana zeytini uzat bakayım yavrum, şu zeytinyağından biraz. Ne oluyor lan burada diyorum. Mükellef bir kahvaltı. Ya, o anda işte bizim orası da biliyorsunuz yani, medya, iletişim, her an bir şey olabilir yani. Anlatabilir mi? Bir üretim, bir şey yapmak lazım. Sabah haber var işte, bir şey yani ya, bir şey. Yani biz insanlara 8'de gelin de burada kahvaltı yapın demiyoruz ki, gelin. Bismillah deyin, hemen gireyim.

Merhabalar efendim, Sun TV'den herkese. Budur yani, böyle yani. O yıllarda biraz daha böyle rahattı galiba. Sonra diyordum ki arkadaşlara, ya işte biz sabah kahvaltı yapmadan çıkıyoruz falan. Oğlum 8'de işe başlıyorsunuz, kahvaltı yapmıyorsunuz. Ben 7'de işe başlıyorum. Kahvaltı yaparak geliyorum. Nasıl oluyormuş? Artık önemli. Çünkü sen 8'e çeyrek kala uyanıyorsun. Ben 5.30'da uyanıyorum. Düşün hesabını. Düşün bak. O yıllarda. Şimdi mi? Şimdi 7'yi 5 geçe uyanıp 7 geçe yayına giriyorum. Yani ne kahvaltılı sorunum da yok. Yani ne giyeceğim derdim de yok. Direkt bornozumla üzerime bir tas su döküyorum. Bornozla. Evet öyleydi abi bu iş. Harbiden sere serp oluyordu. Harbiden yani bakıyordun bir iş, bir şey yapacaksın mesela. Kimse yok. Nerede? Ya yemekhanede, ya terasta, ya balkonda. Anlattığım gibi sonra dedik arkadaşlar tamam kahvaltıyı kaldırıyoruz. Ondan sonra şey dediler, burası iş yeri mi? Nasıl kampı mı burası? Tamam dedik, kahvaltı serbest. 8'den önce gelenlere kahvaltı serbest. Yani 8, ya gel saat 6'da benimle birlikte gir ofise. 6 ile 8 arası istediğin keyfi yap. Her şeyi sınırsın. Ama 8'i gösterdiğinde mümkünse görev yerinde ol. Ondan sonra şey başladı. Simitle böyle ayakta simit yiyin. Ne oldu, kahvaltı ne ki bu simit ya? Evet buna da şahit olduk. Ne yapıyorsun oğlum? Bak farkındaysan oturmuyorum. Kahvaltı masasındayım. Ayaktayım ve elimde çayla şey yapıyorum. Şu an durumun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç takip edemiyorum. Gerçi kameraların IP'leri var. Arada açıp bakayım kim ne yapıyor. Aha gördüm. Haydar'a bak sen. Haydar ne yapıyorsun lan, ne dayanmışsın oraya? Haydar bizim güvenlik. Neyse. Dediğimiz gibi şu anda kahvaltı yapanlar var. İş yerlerinde kahvaltı sofrası kuranlar var. Daha dur, kahvaltıya başladım. Daha dur Tolga'cığım ya, çırağı gönderdik pide almaya, daha gelmedi. Ama ben kendimden bahsedecek olursam abi, sabah 7 olunca geliyorum buraya. Günaydın. Elhamdülillah, sabah erken kalkıp erken yalan. Bunu bir ara yine nedense bugün hep bizim şirketten şey yapıyorum ha. Bir ara bizim personellerden birine söyledim. Oğlum dedim, bak siz geldiğinizde ben burada oluyorum. Siz gelirken ben hala burada oluyorum. Şey dedi bana, sen bizden daha çok kazanıyorsun abi. Dedi, bir kapak sesi geldi. Yemin ederim. Doğru söylüyorsun lan dedim. Burada onunuzun aldığı parayı tek başıma kazanıyorum. Doğru, haklısın. Ama işte sizin de bir yerden başlamanız lazım be yavrum. Siz de şimdiden biraz erken gelin, biraz geç gidin. Belki ufak ufak siz de şef yaparız. Ne bileyim, sizi de amir yaparız. Bir şey yaparız, bir şey. Önümüzdeki 25 sene içerisinde kesin garantisini veriyorum. Tamam peki, çırağı ekmeğe gönderip kahvaltı için ekmek ve peynir bekleyen esnaf kardeşim, sana da günaydın. Günaydın.

Bütün bu anlattıklarım aslında neyle alakalı biliyor musunuz? Öncelikle işini sevmekle alakalı, sevdiğin işi yapmakla alakalı. Aslına bakarsanız bu işini sevmek ve sevdiğin işi yapmak da yani şeyle alakalı ya, küçük şeylerle mutlu olmayla alakalı, anlatabiliyor muyum? Yani böyle hayatı benimsemekle alakalı. Hayatta birçok mücadele var, farkındayım. Yani bir insanı mutsuz edecek birçok şey sayabilirim ama biz arada kalmış, böyle kıyıda köşede kalmış küçük şeylerle mutlu olmayı bilmemiz lazım. Yoksa bu hayat harbiden çekilecek gibi değil, söyleyeyim size. İşte bu dünyanın binbir türlü halini içerleyip de bir şekilde böyle o sorunlarla harmanlandığımız zaman ne oluyor? Hayattan zevk alamıyoruz. Hayattan bıkmış bezmiş oluyoruz. Ne oluyor? Dolayısıyla yaptığımız işi sevemiyoruz, sevdiğimiz işi yapamıyoruz.

böyle bir mutsuzluk, böyle bir negatif, böyle bir değişik bir şey salgılıyoruz etrafta. Şimdi baktığımız zaman ben de sizinle aynı dünyada yaşıyorum. Baktığınız zaman emin olun sizdeki sorunların muhtemelen birçoğu bende de vardı. Düşünüyorum da yoktur ya benim maddi sorunum. Düşündüm de şöyle bir, şimdi aranızda maddi sorun olan vardır, benim maddi sorunum yok. Düşündüm de bir sağlık sorunu olan vardır, ne bileyim cinsel o şey ya benim yok. Düşünüyorum da aranızda aradığı mutluluğu bulamayanlar vardır, ben onu da bulmuşum. Aranızda belasını bulamayan ben belamı da bulmuşum. Var. Yani şöyle, olayın özüne gelecek olursak bak, bugün bundan bahsedeyim, yarın başka bir şeyden bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim konu şey şu, sahip olduğunuz şeylerin kıymeti bilin arkadaşlar. Yani harbiden diyorum, bu çok basit bir şekilde baktığınızda görüyorsunuz ya, gördüğünüz şey, bunun kıymetini bilin. Çünkü bu dünyada baktığını göremeyenler var. Yani şu anda duyduğunuz şeyler var ya, duyduğunuz şeylerin kıymetini bilin. Çünkü insanlar, duyamayan insanlar var bu dünyada. Arkadaşlar şu an yürüyorsunuz ya, yürüdüğünüz yolların kıymetini bilin, yürüyemeyenler var. Bak gerçekten bu polyanacılık falan diyorsun ama değil aslında. Başka bir şey daha söyleyeyim mi? İşiniz var ve hakikaten işinizin kıymetini bilin, o işe ihtiyacı olanlar var. Ya evliliğinde mutsuz olanlar vardır diye tahmin ediyorum aranızda. Emin olun evliliğinizin kıymetini bilin. Çünkü harbiden evlenecek, mutlu olacak birini bulamayanlar var. Evlat sahibi olanlar var ve bundan belki de ilk günleri ise böyle. İşte gece çocuk uyutmuyor, ağlıyor sürekli, sıkıldım bunaldım falan. Ya bunu çok iyi biliyorsunuz ki evlat sahibi olmak için yanıp tutuşanlar var. Şu an sizin sahip olduğunuz ne varsa ona sahip olmak için ömrünü harcayanlar var. O yüzden şu 3 günlük dünyada sahip olduklarınızın şeylerin farkına varın. Aldığınız nefesten başlayın arkadaşlar. Aldığınız nefesten gördüğünüz manzaraya kadar, duyduğunuz güzelliklere kadar... Her şey yani şu an harbiden... Dalgacım dur ya, gırtlağa kadar borca dayanmışız zaten, kartları takla attırıyor ya dur. O borç borç dediğin ne? Ödemeyin lan, gelip canınızı mı alacaklar? Boş verin oğlum. Yani siz kıymetini bilin, hayatın kıymetini, sahip olduklarınızın kıymetini. Sonra her şey kendinden çözülür ya, emin olun. Her şey rayına yoluna...

0: artık bilenler biliyor ama bugün de söyleyelim, en azından bilenler bilmeyenlere bir kere daha söylesin. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Ama şöyle bir detay var.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hızlı servis Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Biliyorsunuz değil mi? İş yerlerine tabildot usulü servis de Yağmur Catering Yemekçilik'te. Aynı zamanda ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik yanınızda. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik, direkt mesaj, bilgi.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga Gün'ün 24 saati takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Katkılarından ötürü Yağmur Catering Yemekçiliğe, işletmecisi Cumali Usta'ya, Veli Ahtı Ömer'e ve tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilir. Teşekkür ederek borcumuzu öderiz. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Hay Tolga, harikasın ya. Çalış.

0: Canlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.
2: Reklam tanıtır.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava.
2: Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Ey büyük adam! Sen Samsun'a çıkalı tam 90 yıl geçti aradan. Biz hala yolumuzu aydınlatan devrimlerinin, ilkelerinin bugünlere ulaşan gücüyle büyüyoruz. Deşikten mezara hür yaşıyor, soluk aldığımız her yere seni taşıyoruz. Sana söz olsun ki atam, istikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve hiçbir düşman gölgesi vatanın üzerine düşmeyecek. Çünkü biz kutsal toprağa dökülmüş kanların ürünleri, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileriyiz. Atam, ilkelerin yaşayacak, şeref sözüdür. Sen buna inan.

0: ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Başlıyor. Burası.

hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına bakmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra bana yapar. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği. Ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bravo. Hadi gel.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmıl Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil, daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil, daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet, 200 lira ya. Şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane 50'likten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası, limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Değil değil. Dur. Sadece 200 lira. 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limonu, biberi ekmeğiyle beraber bol bol yaz az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200 lira. 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerinin ise 0546 977 8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546 977 8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte vedalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira.

0: evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Mayıs 1919. Samsun limanına bir vapur yanaştı. Bir vapur ki Karadeniz'in hırçın dalgalarına rağmen yorgun, harap durumdayken bile bilmekteydi sanki güvertesinde bağımsızlık için yanıp tutuşan bir önderi taşıdığını. Bir güneş doğdu o gün Samsun'a. O güneş özgürlük getirdi yurdumuza. Genciyle, yaşlısıyla tek yürek olmuş bir millet aydınlığa yol aldı Mustafa Kemal'in ardında. Hiç yorulmadı, hiç şikayet etmedi. Umudunu hiç kaybetmedi. Türkiye Cumhuriyeti onun önderliğinde bağımsızlık tacını yeniden taktığında geleceğe güvenle gülümsedi. Biliyordu ardında binlerce, milyonlarca Mustafa Kemal olduğunu. Ve o gençler taşıyacaktı bundan sonra hürriyet meşalesini. Hürriyet meşalesini. 91 yıl önce kaderiyle tanışan bu millet, 91 yıldır büyük önderin izinde. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs'ı her yıl aynı coşkuyla, aynı heyecanla kutlayan tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: Ve günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, günümüz aydın olsun. Canlarım benim, nasılsınız bu sabah? Her şey yolunda mı? Güzel bir gün uyandınız mı? Yani ne bileyim, belki dünden kalan, belki de bugün beklediğiniz, belki de bu haftanız ulaşacak güzel bir haber var mı? Ne bileyim, belki de...
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Canların verimi dün sabah olduğu gibi bu sabahta. Canların verimi geçen hafta olduğu gibi bu haftada. Canların verimi geçen ay olduğu gibi bu ayda. Yine Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şevkleriniz ayrı olsun. Dünkü programda söylemiştim, bugün bir kere daha söylemekte, hatırlatmakta fayda var. Bu hafta bayram öncesi haftası ama aynı zamanda kayıt haftası. Yani bir yandan bayram öncesi haftası, bayrama adım adım yaklaştığımız günün sabahında dinliyorsunuz. Bir yandan da bayram sonrası sabahında dinliyorsunuz. Hani programı canlı yayınladığımız tarihi, bayrama adım adım yaklaşıyoruz. Programı banttan tekrarını yayınladığımız tarih ise bayramı geride bıraktık çok. Programı canlı yayınladığımız tarih ilkbahar mevsimi. İlkbahar mevsiminin son günleri, programın tekrarını yayınladığımız tarih yaz mevsimi, yaz mevsiminin ilk günleri. Programı canlı yayınladığımız tarih Mayıs ayı, Mayıs ayının ortalarından sonraki günleri. Programın tekrarını yayınladığımız tarih Haziran ayı, Haziran'ın ilk günleri. Daha ne kadar detay vereyim yahu. Programı canlı yayınladığımızda tatil programı yapıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Hani nereye gitsek acaba, nasıl bir tatil yapsak acaba diye planlar, programlar yapıyorsunuz. 9 günlük tatile daha henüz girmediniz programın canlı yayınlandığı tarihte. Fakat tekrar yayınlandığında artık iş başındasınız. İş başa düşmüş. Artık işinize gitmek zorundasınız. Artık şu anda iş için yollardasınız. Canlarım benim. Programın canlısının yayınlandığı tarihte aslına bakarsanız bir bayram. Programın canlısının yayınlandığı tarihte bir bayram. Programın tekrarının yayınlandığı tarih Kurban Bayramı geride bırakıldı. Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz dini ve milli bayramlarımız var. Dini bayramlarımız iki tane. Biraz mübarek Ramazan Bayramı ki halk arasında

0: bayramı diye bilinir. Aslında bu Ramazan bayramıdır. Bir tanesi budur dini bayramlarımızdan. Küçük bayram da denir. 11 ayın sultanı aziz mübarek Ramazan ayından sonraki yapılan bayramdır. Ramazan ayında oruç tutanlara, ibadet edenlere, güzel niyeti olanlara bayramla ödüllendirme ritüelidir. Ramazan bayramı dini bayramlarımızdan bir tanesi. Bir diğeri kurban bayramıdır ki buna büyük bayram da denilir. Ramazan bayramının resmi tatili 3,5 gündür. Kurban bayramınınki 4,5 gündür. 4 gün bayram, yarın günde Arife öğleden sonra işte şeyden ötürü. Hani böyle hazırlık mazırlık işte alışveriş falan o tür durumlar olan insanlara destek olması anlamında ekstradan verilen bir tatil. Şimdi bu iki tane dini bayram. Şimdi programın canlı yayınlandığı tarihte hem Kurban Bayramı Arife Bayramı'na adım adım yaklaşıyor. Fakat aynı zamanda başka bir bayramımız daha var. Dedik ya size milli bayramlar diye. Ne var milli bayramlarımızda? Sevgililer günü, kadınlar... Yok hayır hayır. Bir dakika, bunlar kadı şey. Bunlar milli değil. Bunlar özel duygusal anlar. Sevgililer günü, kadınlar günü, anneler günü, öğretmenler günü, doğum günü. Bunlardır. Bunlar çiçekçileri ve hayatımızdaki kadınları mutlu etme ritüelleri. Kadınlar günü, çiçekçiler günü, onun günü. bu daha değişik bir şey. Milli bayramlar. Milli bayramlar da şunlardı. Ulusal bayram diye de geçer. Birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bir diğeri 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir diğeri 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Bayramı. Bir diğeri 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bir diğeri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ve sona sakladım tabii ki de. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Programın canlı yayınlandığı tarih 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yani biz bugün her gün olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha anıyoruz. Rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gençliğin ve sporun bayramını da kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Programın canlı yayınlandığı tarih. Program bayram 19 Mayıs bayramında Kurban Bayramı arifesinde canlı yayınlanıyor. Bayram haftası programlarımızı ayrıyetten kayıt ettik. Onu bayram haftası dinleyeceksiniz. Bu programı bayram sonrası haftası için kaydediyoruz. Bayram sonrası haftası. Yani biraz bu 2 Haziran'da yayınlanacak. 2 Haziran sabahı dinliyorsanız bu programı banttan. Yani biz bu programı 19 Mayıs'ta kaydetmişizdir anlamına geliyor. Canlarım benim. Burası Mersin FM radyosu. Neredeydi şu?
1: Mersin FM. 104.6.
0: Ve burası Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ve ben eşi benzeri alternatif bir rakibi olmayan nevi şahsına münhasır radyo programcısı Tolga. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

Tabii 19 Mayıs Gençlik Bayramı günü ve haftası dolayısıyla güzel Mersin'imizin birçok bölgesinde etkinlikler düzenleniyor. Gerek büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyeler güzel etkinliklere konserler düzenliyor. Bir de bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yerel belediyeler değil ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliği olan Kültür Yolu Festivali vardı. Çok uzun süredir Türkiye'nin birçok bölgesinde olmuştu bu festival. Bu sene de Mersin'e tesadüf etti. Mersin'de başladı ve Mersin'de güzel anlar yaşandı. Güzel zamanlar geçirildi ve umuyoruz ki Mersinliler konsere doydu. Tabi şimdi programı biz 19 Mayıs sabahı yapıyoruz. 19 Mayıs gününde de yapılacak gençlik konserleri var tabii ki de. Dediğimiz gibi çeşitli alanlarda, meydanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin yapmış olduğu organizasyonlar var. Yani gençlik her şekilde doyuyor eğlenceye. Yani tercih ediliyor diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz çok da nabzını tutamıyorum Mersin'de ama. Çünkü Ankara'dan programı yapıyorum sizlere. Ankara'da da ki takdir edersiniz ki Mersin'den daha fazla oluyor bu etkinlikler. Çünkü yüz ölçüm olarak ve yönetim olarak daha büyük bir alana sahip olduğu için Ankara semti, Ankara ili, Ankara şehri hem bütçesel anlamda biliyorsunuz şeye bile çıktı ya, haberlere dava konusu bile oldu yani Ankara'da yapılan konserler, etkinlikler. Konserler değil, bu konserlere ödenen rakamlar. Aslında rakamlar da değil. Bu konserler üzerinden yapılan dolandırıcılıklar. Yani şimdi olay dava olayına girecek olursak işin içinden çıkamayız. Ama biliyorsunuz bunlar bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Şunu da söyleyebilirim. Tabii ki de özel günlerde özel konserlere imzalar atılıyor. Mersin'den daha fazla oluyor. Bunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Nasıl ki Mersin'in dört bir yanında etkinlikler oluyor, Ankara'nın da dört bir yanında etkinlikler oluyor. Olsun mu olsun. Eğlensin mi? Çocuklar, gençler, insanlar eğlensin, sıkıntı yok. Ama bir yandan da Beytül mal var ya. Bir yandan da böyle kamunun malı, vatandaşın, milletin malı var ya. Yani.

biraz da böyle buna dikkat etmek gerekiyor. Hani biraz da böyle... Hiç utan. Ne derler? Hani idare mi? Tasarruf mu? İtibardan tasarruf olmaz Tolga'cığım. O zaman biz gençler olarak Dua Lipa'yı yanında da Angelina Jolie'yi istiyorum. İtibardan tasarruf olmaz diye düşünüyorsanız eğer... O zaman biz Shakira'yı yanında Ricky Martin'i istiyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyorsanız... O zaman biz Tarkan'ı yanında da Sezen Aksu'yu istiyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyorsanız... Biz Diva Bülent Ersoy'u yanında da İmparator İbrahim Tatlıses'i... Hadi... Neyse gençler daha farklı şeyler istiyor ki gençlerin istedikleri oluyor. Daha geçen hafta sonu Erdemli'de Türkmen Şöleni'nde Sefo sahnedeydi ya Sefo. Abi. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun Mersin. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mersin.

0: Canlarım Benim programın tekrarının yayınlanacağı 2 Haziran sabahında belki bugünü bir kere daha hatırlamak istersiniz.
1: Yurttaşlarım!
0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı sabahı programı canlı yayınlanıyor. 2 Haziran Salı sabahı tekrarını dinliyoruz.
1: Yurttaşlarım!
2: Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Şimdi tabii 2 Haziran sabahı bunu duymak biraz tuhaf gelecek ama mevzuyu bilenler biliyorlardır. Ya Tolga yine programı 19 Mayıs'ta kaydetti. 2 Haziran'da bize dinletiyor falan diye düşüneceklerdir. Ya.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim, duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesi ile Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Evet evet, doğru duydunuz. Hem sulu yemekte hem de kahvaltıda hizmetinizde. Yağmur Yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim, duyduğunuz gibi hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Daha bitmedi ya. Tolgacığım, iyi güzel hoş da. Bunların var mı sipariş telefonu, bir servis mervis yapıyorlar mı ya?
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Tabii canım ya, iş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering yemekçilikte. Aynı zamanda bildiğiniz bir lokanta mantığı, restoran mantığı, ama bir özellik daha var. Toplu yemek organizasyonlarınızda. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçiliğin tabii ki de bir mutfağı var, bir mekanı var, bir dükkanı var, bir lokantası var, bir restorantı var. Nerede bu? Tırmız Sanayi Sitesi'nde. Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postanenin yanında. Ama tabii ki de iş yerlerinde servis imkanı da var. Aynı zamanda hani böyle toplu 50 kişinin, 100 kişinin çalıştığı yerler var ya. Hani böyle catering şirketinden yemekleri gelenler var ya. İşte onlar için de hizmet ediliyor. Siz de Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Direkt mesaj gönderip bilgi alıp sipariş veriyorsunuz. Geliyorlar, sizinle görüşüyorlar. İş yerlerinizin yemek işini Yağmur Catering Yemekçilik çekiyoruz.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Tabii canım ya, tabii.
0: Sipariş
1: ya.
0: Telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ya işte bu. Yağmur Catering Yemekçilik. Tüm ulusun Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na hayırlı bayramlar. Bayramımız kutlu olsun.

0: Erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, günde Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar ve mesajlarını yollayanlar. Birazdan bir mesajlara göz atalım bakalım, 19 Mayıs sabahı, salı sabahı. Kimler canlı canlı dinliyor, kimler programa mesaj ile müdahil oluyor. Tamamı, devamı ve daha fazlası minik beyanın sonrasında burada. Burası Mersin FM radyosu, Tolga Dünyası programı. Ayrılmayın, geliyoruz hemen. Birkaç dakikaya buradayız, hemen geleceğiz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652.

0: 0532 787 16 52.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30.00.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Gözü kör olası, kör olası, kör olası, kör olası, kör olası, kör olası. Ben de mevsim yazı demedim mi? Al bohçanı gel demedim mi? Alacağım seni kız demedim mi? Ben! Şimdi siz programı dinlerken eğleniyorsunuz ya. Emin olun programı izlerken şey yapanlar daha çok eğleniyor harbiden diyorum. Şimdi bakıldığı zaman harbiden de böyle birisi görse beni program yaparkenki halimi. Hani bir laf var ya, müzik sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyorlar gibi bir şey vardı. İşte öyle bir programı sunarken hal var bende. Ve ben bundan razıyım, ben bundan mutluyum. Evet. Varsın diri desinler, ne olacak? Ya ona bakacak olursanız... Programı dinleyip mutlu olanlar, deli diyenler, sevenler, yani severken dövenler de var. Severken sövenler de var. Ya sabahları radyodan bir adam çıkıyor ya, tam bir... diye böyle şey yapanlar da var böyle mesela. İstediği olmadığı için ayıplananlar da var böyle. Ulan oğlum bir şarkı izledik çalmadı ulan bir... diye böyle. Ya biz mesela çok uzun yıllardır yaptığımız için artık şeyin farkındayız. O söylenen sözler zaten bizim kulağımıza girmiyor. Girsini diğerinden geri çıkıyor. O söylenen sözler üzerimize yapışmıyor. O söylenen sözler... Hani biz askerliğimizi yaptığımız yıllarda şey derlerdi. Üniformadan küfür geçmez derlerdi. Bizde de böyle yani. Hani şeyden, hoparlörden geçmiyor. Üzerimi almıyorum, anladın mı? Hani orada böyle dinlerken... Hani mevzu şeyle alakalı. Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyorlar. Radyo programını dinlemeyenler, Tolga'yı program yaparken görenler deli sanıyorlar. Tolga'yı sevenler, ulan var ya zamanları bir radyocu var, acayip mi be? Ya da şey, ya bırak ya, bu var ya şarkımızı çalmıyor, tam bir o. Bunların hiçbirini üzerimize almıyoruz. Hiçbirini kendimize yakıştırmıyoruz. Hiçbirini sahiplenmiyoruz. Hiçbiri biz değiliz. Biz ömrünü mesleğine adamış bir radyo programcısı. Dinleyicisi uğruna saçını süpürge etmiş bir radyo programcısı. Varlığımı tüm dinleyicilerime armağan olsun diyebilen bir radyo programcısı. Dinleyicisinin sevgisine mazhar olmuş, gönlüne taht kurmuş bir radyo programcısı. Halka mal olmuş bir malız da. Merhabalar Tolga ben. Yeah.

0: programı 2 Haziran Salı sabahı dinleyenler varsa çoktan Kurban Bayramı geride kalmış, 9 günlük tatil bitmiştir. Bir şekilde yaz mevsimine girilmiştir, hızlı bir giriş yapılmıştır diye tahmin ediyoruz. 2 Haziran Salı sabahı dinleyenler programın tekrarını dinliyorlar. Biz programı 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Yani biz birazdan 19 Mayıs kutlu olsun dediğimizde kafanız karışmasın. Ha.
1: Ey büyük ata, sen Samsun'a çıkalı tam 90 yıl geçti aradan. Biz hala yolumuzu aydınlatan devrimlerinin, ilkelerinin bugünlere ulaşan gücüyle büyüyoruz. Deşikten mezara hür yaşıyor, soluk aldığımız her yere seni taşıyoruz. Sana söz olsun ki atam, istikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve hiçbir düşman gölgesi vatanın üzerine düşmeyecek. Çünkü biz kutsal toprağa dökülmüş kanların ürünleri, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileriyiz. Atam, ilkelerin yaşayacak, şeref sözüdür. Sen buna inan.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramınız kutlu olsun.
1: Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı. Aslında tam adıyla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor. Spora verilen değer ve önemi anlamanın şeyle vesilesiyle işte görüyorsunuz, ulu önderimiz yıllar öncesinde, bir asır öncesinde 23 Nisan demiş, meclisi kurmuş ve bunu da küçüklere armağan etmiş. 23 Nisan egemenliği ilan etmiş mesela. Görüyorsunuz değil mi? Bir tarih ama birçok etkinlik. Bunlardan bir tanesi meclisin kurulması 23 Nisan. Bir diğeri ulusal egemenliğin ilanı ve bunu da çocuklara armağan etme. 19 Mayıs. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı diye ilan edilmiş. Daha sonra biz buna Atatürk'ü Anma eklemişiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet'in ilanının yılı. Bunu da biz işte Atatürk'ün ulu önderim, bugün benim doğum günüm dediği bir gün. Görüyorsunuz ya. Yani tarih kokan bir ülke, tarih kokan coğrafya, tarih kokan toplum.

0: Atatürk'ünma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet, Yağmur Catering Yemekçiliğin menüsünü birazdan paylaşalım sizlerle. Ya neler var bakalım.

0: belki kahvaltınızı yaptınız, işe doğru yola koyuldunuz. Şimdi belki kahvaltı sofrasındasınız ya da kahvaltılık alacaksınız. Birazdan kahvaltıya oturacaksınız. Ya da kahvaltınızı çoktan yaptınız, öğlen yemeğini dert etmeye düşünmeye başladınız. Yani öğlenliğin ne yenilebilir düşünüyorsunuz kendi kendinize. Tantuni mi yesek diyorsunuz, her gün tantuni mi yenir diyorsunuz. Kebap mı yesek diyorsun, ya kebaptan da sıkıldık diyorsun. Şöyle bir İskender mi yesek diyorsun, çok para diye düşünüyorsun. Alternatifler arasında olması gereken bence sulu yemek var. Hani böyle tencere yemeği deniliyor ya, lokantalarda olur ya böyle. Hani tabildi otusülü falan geliyor ya. Bence olayı biraz da böyle düşünmek, değerlendirmekte fayda var. İşte bakınız, ben size güzel bir tavsiyede bulunacağım. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem ekonomik. Hepsi bir arada yani, anlatabiliyor muyum? Neresi mi burası? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik ya. Mesela bugün menüde neler var? Eğer ki Yağmur Yemekçilik'le bir bağlantı yapmış olsaydınız bugün ne yiyecektiniz? Arkadaşlar, biber dolması var bugün Yağmur Yemekçilik'te. Yanında mercimek çorbası isterdiniz. Bir de salata isterdiniz. Üç ne? Hepsine birden sadece 200 lira öderdiniz. 200 TL ya. Izgara köfte var Yağmur Yemekçilik'te. Izgara köfte. Eğer ki siz Yağmur Yemekçilik'le bağlantı yapmış olsaydınız, sizin de iş yerlerinizin yemeği Yağmur Catering Yemekçilik'ten geliyor olsaydı, bugün güzel bir ızgara köfte yerdiniz. Yanında güzel bir bulgur pilavı ve ayran olurdu. Tabii ki de limonu, biberi, ekmeği de yanında olurdu. Hepsine birden sadece 200 liraya. Yani Yağmur Catering Yemekçiliği menüsünde her gün olan vazgeçilmez de olmazsa olmaz menüsü güveçte kuru fasulye. Yanında pirinç pilavı, yanında cacık. Limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte ve tabii ki de kuru fasulyenin yanında bir baş soğanıyla birlikte hepsi de birden sadece 200 lira öderdiniz. Evet evet, yanlış duymadınız.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek 200 lira. Peki 3 çeşit deyince bir kafalarda soru işareti var mı? Arkadaşlar, soru işareti olmasın. Ana yemeği var, pilavı var, salatası var.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek yanında ikramlarla beraber sadece 200 liraya Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişinizi verebilir ya da bağlantı yapabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip ediniz.

0: Mola veriyoruz, ihtiyacımızı gidip çayımızı alıyoruz, sonra gelip kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
12: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akıllı.

0: Atlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
7: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam ya.

cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Bir ara şey vardı ya, acaba oradan mı esinlendiler? Bir şey mi, intihal mı orada, ne oldu acaba? Çıt çıt çıt çıt çedene de vur bedeni bedene. Dünya malı aldayken vur bedeni bedene. Çat çat çat çat çedene. Bazen böyle şarkılara eşlik ediyorum ya, kendimi Ferdi gibi hissediyorum. Ha, Kandıralı Ferdi var ya. Hani şarkılar hep böyle yanlış söylemesiyle meşhur oldu ya böyle. Hani birçok yere çıkıyor falan böyle. Harbiden kendimi onun gibi hissediyorum. Aslında o kadar da yanlış değil ya. Valla ne var ki bunda yani? Çıt çıt çıt çıt bedene de vur bedene.

hani beden. Canlarım benim. Şimdi dün veya birkaç gün önce bilmiyorum, bir gün geçmiş zamanlarda şey dedim böyle. Yani hakikaten dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu artık biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen varsa ayıklarım arkadaşlar. Dünya kötü bir yer. Bak zamanında, yani sadece bu döneme özel değil. Bundan 100 sene öncesini zaten yazmışlar yani. Mesela şey diyenler, hep sen mi ağladın, hep ben mi güldüm, ben de gülemedim, yalan dünya. Ya buradaki ana tema aslında şey yani. Ay yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme, gülen dünyada. Yani ya dünyayla ilgili çok şey yazıldı yani. Daha bir sürü şey var, aklıma gelmez ama. Mesela şey var bir tane, yine Candan Hoca'nın çok sevdiğimiz bir şeyi var. Yalan, başkası yalan, dünyada ölümden başkası. Yani daha var ya, yalan dünyaya. Yalan dünyayla alakalı yazılan çok şey var ya. Şey var mesela, felekle ilgili yazılanlar var. Felek dünya zaten böyle. Yani dünyanın ne kadar kötü olduğu zaten yıllar öncesinde keşfedildi. Bunu aranızda anlayan çok insan vardır. Ama bu dünyayı daha da güzelleştirmek bizim elimizde. Bu çok zor. Yani dünyayı güzelleştirmek hakikaten böyle teker teker her insana dokunmak. Ama kendi dünyanızı, yani siz ve sizin çevrenizde dönen dünyayı güzelleştirmek sizin elinizde. Bunu yapabilirsiniz. Emin olun, o kadar da zor değil. Bunun için öncelikle yapmanız gereken iyi bir insan olmaya teşebbüs etmek. Yani yaptığımız işle ilgili, verdiğimiz hizmetle ilgili iyi bir insan olabiliriz arkadaşlar. Yani mesela ne iş yapıyorsun abi? İşte kasiyerim markette. Mesela gelen müşterilerinize sabahın erken saatlerinde günaydın efendim, merhaba, hoş geldiniz derseniz, bak sizin dünyanız, komple dünyadan bahsetmiyorum yani, tutup da okyanus ötesinden öteki taraftan bahsetmiyorum, orayı güzelleştiremezsin, ama sizin dünyanız. Hani sen ve senin çevrende olan olaylar var ya, ona bir dokunuş yapabilirsin. Mesela bir gülümseyerek, ne iş yapıyorsun mesela, memursun. Bugün bir vatandaş geldi mesela, vatandaşa işini sana derdini anlatmadan, merhaba efendim, hoş geldiniz ya, nasıl yardımcı olabiliriz, bugün de bir şıksınız ha valla, o şapka ne güzel olmuş hele. Bunu yapsanız mesela, ondan sonra vatandaş geldi, diyelim ki evrağında eksik var. Yani daha biliyoruz ki devlet dairesinin bazı yerlerinde daha vatandaşın yüzüne bakmadan evrak bakmadan, evrak eksik geçiyordan tamamla öyle gel. Ya bunu yapmasanız, hani bunu bir düzelsiniz, toparlasanız. Bak benim gençliğimin ilk yıllarında trajikomik bir olaydır. 90'lardan bahsediyorum. Şey vardı yani, memurların tabelası vardı. Bugün git yarın gel. Yani sürekli aynı şeyi tekrarlıyorlar diye. Artık ufak tabelaya yazmışlar, asmışlar masaya, masayı gösteriyor. Bugün git yarın gel. Günümüzde daha da iyi, kabul ediyorum. Denetimler var. Hani biraz daha böyle liyakat olduğunu düşünmek istiyoruz. Ama bunu yapmak için mesela memursun. Oturmasan da vatandaş sana geliyor, ayağına kadar geliyor. Diyor ki mesela, işte benim şu işaret edebilecek mi? Bakıyorsun mesela. Öncelikle bir günaydın, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz falan, böyle biraz yumuşat onu. Sonra bak, tamam, eksik evrak tabii ki de vardı. Eksik evrakla iş yapamazsın ya. Ya beyefendi ya da hanımefendi, hemen halledelim sizin eksik evrağı. Bak normalde bu eksik evrak sizin devletten çıkıyor. Ama siz şimdi buradan gönderip de siz buradan aşağı ineceksiniz de, yok bilmem bulacaksınız. Durun ben size yardımcı olayım amcacığım. Bak ver TC'ni yazalım. Sen de şuraya şifreni yaz. Heh, indirelim evrağını. Bak işini hallettik babacığım ya. Gördün mü ne güzel? Mis mis. Dünya 2 dakikalığına güzel bir yer oldu. Senin için ve yardımcı olduğun kişi için. Ve daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Belki de bunun karşında sana bir ücret ödemiyor. Sen devletten alın ücretin de. Sana ağzı dualı bir insan, Allah razı olsun evladım veya kardeşim veya abi diyor ya sana. Belki de o dudaktan dökülen bir çift kelime senin ahiretini kurtarıyor bir adam ve kadın, neyse. Allah razı olsun. Yani bunu yapalım. Yani şimdi tabii ki de hayat, dünya daha güzel bir yer olsun diye şimdi trafik polisi memur abi bizi çevirdi. Emniyet kemerimiz bağlı değil. Telefonla uğraşıyoruz. Radara yakalandık. Memur abi be. Bir dünya güzel olsun ya. Öyle değil. Bak burada da dünyayı güzelleştirecek olan vatandaş. Memur abi seni durduruyorsa trafik polisi. Emniyet kemerin takılı değilse, telefonla konuştuysan, hız sınırlarına uymadıysan, herhangi bir yanlış kural ihlali yaptıysan, burada görevini yapacak olan polis memur abi yani şey diyemez. Dur ben

sana ceza yazmayayım. Dünya 2 dakikalığına daha gidiyor. Hayır. Buradaki dünyayı güzelleşecek de vatandaş. Memur abicim ya, doğru, bir hata yaptık. Özür diliyoruz. Cezamız neyse razıyız abi. Abi sen beni affet. Allah da beni affetsin. Hakkını helal et abi. Cezamı da ödeyeceğim. Allah senden razı olsun, beni uyardığın için be abim. Sağ olasın. Var mı böyle bir şey? Var tabii ya, neden olmasın, ama bizim ülkemizde değil. Bizim ülkemizde değil. Bu genelde Jamaika'da, Papua Yeni. Bizim ülkemizde genelde ne yeşili, ne kırmızısı, ne durması, ne hızı kardeş. Sanal medyada görüyoruz ya, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Mehmet abi yararım, yararım buraya. Ben altı üstü bir akşam saati ise işte neyse, denetleme neyi gerektiriyor? Alkol metre üflemek mi? Ya ben genelde şey diyorum, üfleyeyim sorun değil de. Ne kadar bu şey, çubuk üfleme şeyi, 5 lira mı? Yazık o 5 liraya. Ben alkolü bırakalı yıllar oluyor emmi. Bak şeyden, sohbetten geliyor, namazımızı kıldık. Ben oradaydım. Tabii ki de nazik ve kibar bir şekilde gülümsüyorlar, uzatıyorlar, üflüyorum. Üfleyeyim diyorum sana kadar. Ama birçok insan genelde de alkollüyse, arayayım dur bak kimi arayacağım şimdi, bak Mehmet abiyi buraya yarım. Yarım buraya. Genelde böyle insanlardan çıkıyor. Bırak ya, görevini yapsınlar abi. Neyi sorun? Hatalı sor. Tamam abi, yazacağız abi. Neyi sorun abi? Emniyet yaz abi. Ya en nihayetinde benim yaklaşımımı söylüyorum. Siz böyle yaklaşamayabilirsiniz. Benim yaklaşımım en nihayetinde bu keseceğiniz ceza devletimize gitmiyor mu arkadaş? Zaten biz dolaylı olarak bazı kurum kuruluşlara bağış yapmıyor muyuz? Tamam, bunu da onlardan sayarız yani. Devletimiz var olsun ya. Hamdolsun. Biraz dünya güzel bir hal alsın.

Yani estağfurullah, benim kimseye akıl vermek gibi, kimseyi yönlendirmeye çalışmak gibi bir amacım yok ama hani bunu ufak tefek pratik bilgiler olarak düşünebilirsiniz. Yani şu an sanal medyada birçok yerde hani bu paylaşımlar var işte, yaşam koçu paylaşımları, ritüel paylaşımları, şunu şöyle yapınlar, bunu böyle yapınlar. Biz de buna bir nebze işte farklı bir boyuttan yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani derdimiz belli. Derdimiz iyilik kazansın. Derdimiz dünya daha güzel bir yer alsın. Derdimiz insanlar üzgün olmasın, mutlu olsun. Derdimiz insanlar birbirine zorluk çıkarmasın, kolaylaştırsın. Derdimiz insanlar hakikaten böyle, yani dediğimiz gibi, şimdi dünya güzel bir yer olsa deriz ki ya bir iki de sıkıntısını yaşayalım ne olacak? Ama zaten hem sıkıntı yaşayıp hem de böyle bir dünyada yaşamaya çalışmak hakikaten zor oluyor arkadaşlar. Yani özellikle zor zamanlarda insanların biraz daha böyle anlaşılır olması gerekiyor. Mesela günümüzde en büyük problemin yaşandığı yerlerden bir tanesi de ticaret, tüccarlık.

ticarette de dediğimiz gibi bazen böyle hakikaten işin layıkıyla yapan insanlarla karşılaşıyoruz ama aralarda sıkıntılı sorunlu esnaflar da çıkıyor. Hani tüccarım, ticaret yapıyorum, ticaret dönsün diyor ama harbiden karşı tarafa bildiğin düşmanlık yapıyor. Yani şeyi tartışmıyorum, haram helal kulak kolayına girmeyeceğim, o kadarını bilmiyorum. Yani bununla ilgili fetva veremem, vaaz veremem ama mesela ticaret ya, araba alım satımı ticaret. Arabanın değeri 800. Senden araba 400'den fazla etmez hacı dayı. Yani o da var ya, şey ya, işin görürsün diye. Ne gerek var ya? Yani kişi mesela sıkışmış, verecek veyahut da model değişecek, neyse. Yani şimdi özellikle bu araba alım satımı ile ilgili bir merkez var. O merkezde var ya, biz kendi arkadaş çevremizde sürekli birbirimize söylediğimiz cümle belli. Allah kimseyi düşürmesin. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Çünkü hakikaten var, arabandan tiskiniyorsun, lanet olsun, yakacağım lan ben seni. Arabanın değeri 1 milyon. Ama o dediğimiz yere bir gidiyorsun, vallahi dayı sana 400-450 vereyim hadi yani. İşin görüldü, başka yere gidiyorsun. Bunlar herhalde bir şebeke mi ne? Başka yerde haberi oluyor mevzudan, diyor ki vallahi sana ben 440 vereyim olmaz. Birilerine böyle mecbur etmeye çalışıyorlar. Sonra senden alınıyor araba, neyse. Senden sonra gelen kişi deniliyor ki bak araba diyor ilk sahibinden cıncık gibi. Az önce tezgah koyduk, 1 milyon aldık, sana 100'e bırakalım. Bu ticaret mi abi, 400 alıp yani? Ticaret mi bu yani, olur mu yani? Ya işte biraz da serbest piyasa dediğimiz bir olay var yani. Düşmediği bir olay var ya yani. Yani bu ve buna benzer bir şey var. Mesela bazı şeyler, zincir marketler var, AVM'ler var. Şimdi bu yerleri kuran sermaye sahibi insanlar var. Sonuçta dert belli, istihdam sağlamak. Onların haberi olmuyor mesela. Sermaye sahibinin veya sermaye sahibinin altındaki işte en büyük etkinin haberi olmuyor. Abi bazen 3 harfli marketler de olabiliyor bunlar. Büyük AVM'ler de olabiliyor. Abi sanki yani oradaki abi veya abla, görevli insan yani orada asgari ücretle veya bir tık üstüne çalışan birisi değil. Sanki kendini açmıyor yani, bütün benim lan burası oğlum. Ben açtım, ben kendi paramla açtım buraya. 5 milyon para harcadım, burası benim ya. Ya bir şey sorulmuyor ya. Orada bulunma amacı halka yardımcı olmak. Bak hizmet değil, yardımcı olmak. Bir şey soruyorsun böyle, ben ne vereyim ben ya, Allah Allah. Ramazan ayında bunlarla ilgili bir reklam vardı. Teyzenin bir tanesi biliyorsunuz malzemeler alıp iftarlık götürüyordu işte marketin birine. Ben dedim arkadaş bu hangi ülkede çekildi, bizim burada böyle. Yani öyle olmak lazım işte. Ama yok abi, bir şey soramıyorum. Pardon affedersiniz, şey soracaktım şu... Sen cümleyi kurarken bile kaş çatık bir surat sende böyle. Böyle nefes alıp veriyor, böyle falan yapıyor. Şey vazgeçtim ben sormaktan ben. Dediğimiz gibi dünyayı biraz daha güzelleştirmekte fayda var. Tamam anlıyorum, bazen çok ciddi sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ama... Yani biraz bunu böyle değerlendirmek lazım ya. Birbirimize yardımcı olmamız lazım arkadaşlar. Tabii canım ya. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok yani. Başka Türkiye yok, başka bir şey yok bizim için. Biz bu topraklar senin, benim, bizim, hepimizin yani. Hani nedir yani, anlatabiliyor muyum? Tamam doğrudur, olabilir, kişisel problemin olabilir. Evde sorun yaşamışsındır, sağlık sorunun vardır ama hani bu oradaki müşteriyi, vatandaşı ilgilendirmiyor ki. Oradaki vatandaş cebindeki parasıyla parasının karşılığı bir şey alacak yani. Ama az ama çok. Yani tamam doğru, bazen şeyden çıkartanlar oluyor, farkındayım. Mesela ben biliyorsunuz üniversite sınavlarına giriyorum işte. Ya bazen bakıyorum abi, hakikaten kendi sınıf arkadaşım. Yani derste o kadar saçma sapan bir şeyiz lan, yuh diyorum yani. Hoca da bunlar tabii akademisyen insanlar. Öyle sabırlı cevap veriyor ki kendi kendime diyorum ki ben olsam bunu yapardım falan. Aşkım. Allah sabır versin. Hakikaten bazen vatandaşlarına sıkıntılar olmuyor değil yani. Harbiden öyle bir soru soruyor ki hocam şimdi süt beyaz ya normalde. Kaynadıktan sonra gene ben arkadaş. Ya buna benzer enteresan. Ben diyorum hakikaten neler varmış. Yani o yüzden bak, ben de mesela bir sektördeyim, bir şeydeyim. Umarım aranızdan birileri çıkıp da şey demez. Tolga'cığım o zaman sen de biraz da dünyayı daha güzel hale getir. Bize sıradaki şarkıyı öyle. Öyle değil işte. O öyle değil. Onun devamı geliyor ya. Tolga'cığım madem dünya daha güzel bir yer olsun diyorsun, o zaman kader mahkumları için de... Ay. Bunlar benim kırmızı çizgim. Dur. Yani gerekirse programı bırakırım ama dünya daha güzel bir yer olacaksa programı bırakayım ben. Ama şey yapmam sana.

0: 8 şarkıyı şu anda bizleri dinlemekte olan.
1: Bunu yaptık, yapmasak derdik. Yapalım, hakikaten güzel fikir. Çok yaptık abi. Biz bunu yaptığımızda bazılarınız daha çocuktu. Belki aranızda doğmayanlar vardı. Tabii sonraki parça aşağıda bizleri dinleyen. Bunlar çok yaptık.
2: Geçmiş.
0: Evet sevgili dinleyiciler, şimdi birlikte güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu güzel şarkımız Kamil'den Sevdiği Safiye'yi Armağan Oluyor. Hep beraber dinliyoruz.
1: Yaptık oğlum bunu. Yaptım, ben de yaptım bunu. Hatta şey bile yaptık.
0: Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız şu anda bizim Mersin Ertepi Kapalı Cezaevinde dinlemekte olan.
1: Çok yaptık. Bitti bitti o. Tamam, kapandı o. Cezasını falan bedel dedik ya, bir sürü sıkıntı yaşadık. Oğlum radyoyu elimizden alacaklar, kapatacaklar radyoyu. O yüzden şey yapmayın, üstümüze gelmeyin. Tabii canım, şişeye uyarı aldık. Sonraki parça şu anda bize dinlemekte olan. Esprisi ne? Şaka bu, şaka.

0: Sundasınız.
1: Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın işletmeciliğindeki Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Talk. Evet, tam olarak doğrusu bu olacak. Canlarım benim. Şimdi bak, Yağmur Yemekçilik dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Böyle sulu yemek geliyor değil mi? İşte sulu yemek türevleri, çeşitleri, kuru fasulye, taze fasulye. Hatay tava, ondan sonra biber dolma, ondan sonra lahmacun, ondan sonra tavuk sote, ondan sonra tavuk tava, ondan sonra bir sürü sulu yemek geliyor değil mi? Lokanta gibi bir şey. Lokanta gibi bir şey değil aslında. Direkt lokanta. Ama bunun bir farkı var lokantadan. Şimdi lokantaya gidiyorsunuz. Evet, o da mutfakta pişiyor. Geliyor masanıza, yiyorsunuz. Ama bunun mutfağı daha büyük. Yemekçilik mutfağı. Kocaman bir yemekçilik mutfağı. Aslında Yağmur lokantası. Yağmur restoran da olabilir. Ama biz şey demeyi tercih ediyoruz. Yağmur Catering Yemekçilik. Daha havalı oluyor. Şimdi lokanta var. Evet doğru, Tırmız Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğin böyle normal bir masası, sandalyesi, kasası, tezgahı, vitrin olan bir lokantası var. Burada gidip karnınızı doyurabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Bakınız, şöyle bir kampanya var Yağmur Catering Yemekçilik'te, şurada.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering Yemekçilik'ten ne? Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 3 çeşit derken neler var mesela 3 çeşitte?
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Ana yemek var mı? Var. Pilav var mı? Var. Salata var mı? Var. Peki bu 3 çeşit yemeğin yanında limon var mı? Var. Biber var mı? Var. Ekmek var mı? Var. Peki hepsi birden ne kadar dedi? 500 mi dedi? Hayır. 400 mi dedi? Hayır. 300 mi dedi? Hayır. Hepsi birden sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler. Yılların tecrübesiyle hızlı servis. Yılların tecrübesiyle iş yerlerine tabelda dosyalı servis imkanı. Yılların tecrübesiyle düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda toplu yemek hizmeti Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle...

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Duydunuz. Tırmıl Sanayi Sitesi PTT yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Takip edin, direkt mesajdan bilgi alın. Yardımcı olsun, çözsün. İster siz gidin orada lokantada yiyin, İster iş yerine elinize tabildot olarak servis getirsin, İster toplu yemek organizasyonunda catering hizmeti sunsun. Ne isterseniz o.

Program bir radyo efsanesi. Program bence Türk ve Dünya radyolarının en sevilen, bilinen ve de en çok dinlenilen radyo programı olma özelliğinin yanında aynı zamanda en istikrarlı, en tutumlu, en tutunabilen ve en uzun soluklu radyo programı diyebiliriz. Yani usta için, Cumali Usta için şey diyoruz ya, 1995'ten bu yana diye. 31 yıllık tecrübesi. Bizimki de 1998'den bu yana 28 yıllık tecrübemizle. Söyleyebiliriz yani. Evet evet, en uzun soluklu radyo programı Tolga Dünyası. Bilenler biliyor ama ben henüz bilmeyip aramıza yeni katılanlar olduğunun farkına vararaktan şunu söyleyebilirim. Tolga Dünyası her sabah 7-9, her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin'e

24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz, takipleşiyoruz, mesajlaşıyoruz. Canlarım benim, hepimiz için güzel bir gün olsun. Her

0: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen

0: Air Cross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin

gönüllülüğünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı

0: etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinlilerle buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Ne mutlu! Kırsın bana!
6: Dünüz. Bugünüz. Geleceğiz. Ayız, yıldızız. Bayrağımızı en önde gururla taşıyan bizleriz.
5: Bugün en büyük bayramdır.
6: Aydınlığız, aydınlığın izindeyiz. Bugün, yarın ve daima. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
7: Damar denince damarın tek adresi
8: Mersin FM.
7: Hep damar. Full damar.

gibi umutlarımı, çaldın bugünümü yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al.

0: yüzümüzde gurur var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bölgenin bu dönemde ateş çemberinden geçtiğini belirten Erdoğan, siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaysa 5 şüphelinin rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında, Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı motorlu taşıtlar verisini açıkladı. Nisan ayında Türkiye'de 182.034 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin'de bu rakam 3.817 oldu. Mersin'deki toplam araç sayısı ise 908.294'e ulaştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantı MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Çakır, kentin ihracatta Türkiye sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini ve gelişmişlik endeksinde de Mersin'in 12 basamak birden ilerlediğini söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pazar tezgahlarındaki ürün etiketleri, fiyat bilgileriyle ölçü ve tartı uygulamaları kontrol edildi. Mersin'den çıktıkları gezi turu dönüşünde Bursa'da İskender yemek için mola veren 40 kişilik öğrenci grubundan 20'ye yakın çocuk mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Silifke'de Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de narkotik ekipleri bir aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Araçta yaklaşık 24 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş aday kadrosu açıklandı. Geniş kadroda 35 futbolcu yer aldı. A milli takım Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak.
2: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
7: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
14: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
15: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
16: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
17: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
18: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
19: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
11: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
20: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Mersin FM.

ateşle oynuyorsun, ateşle oynuyorsun. İnan bana bir tanem, ateşle, ateşle oynuyorsun. Ateşle oynuyorsun, ateşle oynuyorsun.

durdurun zamanı. Hiç geçmesin yıllar, yağmasın saçlarıma, yağmasın karlar. Çocukluk günlerim resimlerde ağlar. Şimdi aynalarda başka biri var. Çocukluk günlerim resimlerde ağlar. Şimdi aynalarda başka biri

Hiç durmuyor yıllar, şimdi aynalarda başka biri var. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar.

0: çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin. Sofralar.

0: Kırmızının tadı Elite Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elite Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elite Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elite Şalgam için.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Bazen bir gemi sadece doğru rotaya götürmez. Koca bir ulusu başarıya da taşır. Açtığın yolda fikirlerinin peşindeyiz atam.

0: Reklam tanıtır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
7: Türkiye Vestel'leniyor.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri

0: Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Damar denince damarın tek adresi
12: Mersin FM.
11: Hep damar. Full damar.
13: Alışlarınıza candan teşekkür ediyorum. Her akşam olduğu gibi yine bu akşam da Edirgan Feşen Restoran'da hoş geldiniz diyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm dostlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyor. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

can dostum, güzel insan, bağlı bulunduğum plak şirketi, özel plakçılığın çok değerli sahibi Şahin Özer Bey'le değerli işini dansa davet ediyorum.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazalanı ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung

0: zaman fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99 0555 671 11.99

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS

0: ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Göğsümüzü kabartan, bayrağımızı dalgalandıran, gözlerimize sevinç olan gençlerimizle yüzümüzde gurur var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

İçime gömdüm hüzünlerimi. Pişmanlıklarım yok artık. Keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini. Paslanmış bir kilit şimdi yüreğim. Asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde. Kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir. Düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair. Sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

0: Açıklamalarda bulundu. Bölgenin bu dönemde ateş çemberinden geçtiğini belirten Erdoğan, siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaysa 5 şüphelinin rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında, "Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir" ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı motorlu taşıtlar verisini açıkladı. Nisan ayında Türkiye'de 182.034 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin'de bu rakam 3.817 oldu. Mersin'deki toplam araç sayısı ise 908.294'e ulaştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantı MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Çakır, kentin ihracatta Türkiye sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini ve gelişmişlik endeksinde de Mersin'in 12 basamak birden ilerlediğini söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pazar tezgahlarındaki ürün etiketleri, fiyat bilgileriyle ölçü ve tartı uygulamaları kontrol edildi. Mersin'den çıktıkları gezi turu dönüşünde Bursa'da İskender yemek için mola veren 40 kişilik öğrenci grubundan 20'ye yakın çocuk mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Silifke'de Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de narkotik ekipleri bir aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Araçta yaklaşık 24 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş aday kadrosu açıklandı. Geniş kadroda 35 futbolcu yer aldı. A milli takım Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844.

0: 24-16-16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali.
9: Şoför Mahali başlıyor.

0: sonsuz aşkım. Sen, sen ateştersen ben koldayım. Sen dardaysan ben zordayım. İnan güzel gözlüm, sen bu dünyadan gidersen eğer, ben senden önce oradayım. Ben senden önce oradayım. Sonsuz aşk, sonsuz aşk.
1: Arabesk. 24 saat arabesk.
2: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

gitsen de kalır, kalsan da dinmez bu sızı. Sonu belli bu sevdanın, ya ayrılık ya da ölüm. Kıymetini bilemedik, sevemedik, sonu belli.

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendi. Mersin Efendi.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam

0: etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
8: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: Sulu yemek ve kahve.

0: ASML'e restoran ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Şoför Mahalli.
8: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
9: Senin sınırların yok. Aşamayacağın yol yok. Yüreğinde yanan cesaret ateşi var. Pes etmek ruhunda yok. Olmaz demek, yapamam demek yok. Seni bekleyen nice rekorlar var. Çünkü sen gençsin. Bu ülkenin geleceğisin.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

0: Mersin FM 104.6. 33RM 5656.
1: Yolun açık olsun, devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz. Reklam tanıtım.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji.

0: De. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
8: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.
9: Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü, kapın hep...
8: Şimdi takvimlerimiz 19 Mayıs'ı gösteriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tam 107 yıl önce Samsun'da yakılan o bağımsızlık meşalesinin gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz bugün. Tabii ki bu güzel bayram gününde radyolarınızın başında sizlere eşlik etmek için buradayız. Ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca en sevilen şarkılarla gününüze ortak olacağız. Dünya durdukça, nefes aldıkça. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi yayınımıza günün ilk şarkısıyla başlıyoruz. Yaşar sizlerle. Radyo

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz Özbel Kurtarma sponsorluğunda. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Seyit'ten Kıymetlisi Sinem'e gelsin. Sinem, seni görmek, varlığını bilmek beni mutlu ediyor demişler. Selamlarımızı gönderelim o zaman. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İhtiyacım var sizlerle radyonuzda.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bazı şarkılar var, ilk notasında bile insana kendini çok iyi hissettiriyor. İşte bugün de tam olarak öyle şarkılarla birlikteyiz. Öğleden sonranın bu güzel saatlerinde tempoyu da düşürmeden, enerjimizi de koruyarak yayınımıza devam ediyoruz. İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza. Dön gel diye ağlarken nasıl unutacağım? Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görmeyle ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde.
9: tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
12: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba Selin Hanım, Zeliha'dan ablam döneye. Ceylan'dan Dön Maralım şarkısını armağan ediyorum demişler. Ayrıca tüm dinleyenlere de armağan etmişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

gidenler döndü, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldu. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de almadın.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Şimdi her şarkının başka bir hikayesi, başka bir duygusu var. Kimi zaman hareketli, kimi zaman duygusal ama her zaman size dokunan şarkılarla yayınımıza devam edeceğiz. Günün geri kalanında da aynı zamanda en sevilen şarkılar bu frekansta sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Sizleri Ümit ve Sen'le baş başa bırakacağım. Aklım sende kaldı, gözüm arkada. Günlerim sanki boş, çaresiz kalmış. Hasretle yazdığım bu şarkı sana. Ümit ve Sen sizlerle radyonuzda.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz yayınımıza. Dün bu şarkıyı şans eseri televizyon dizisinde duydum ve uzun zamandır çalmadığımı fark ettim. O yüzden bu güzel şarkıyı kendime armağan etmek istiyorum. Şarkıda kendimi buluyorum çünkü biliyor musunuz? Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi diyor ya. Yani ne geliyorsa şu başıma dilimden geliyor zaten. Neyse ne yapalım işte. Herkesin bir kusuru vardır. Sizleri Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum. Dil Yarası sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Selin yayında.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ne mutlu! Dursun Diyana!
2: Dünüz. Bugünüz. Geleceğiz. Ayız, yıldızız. Bayrağımızı en önde gururla taşıyan bizleriz.
1: Bugün en büyük bayramdır.
2: Aydınlığız, aydınlığın izindeyiz. Bugün, yarın ve daima. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
0: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk Gençliği ile iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin

0: artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediyespor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
11: Çok temiz, güvenli,
10: İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da ilk bir saatini geride bırakmışız. Şarkılar arka arkaya gelirken zamanın nasıl geçtiği de pek anlaşılmıyor sanırım. Günün telaşı içinde küçük bir müzik molası vermek isteyen herkes için frekansımızda harika bir yayın akışımız var. İnanılmaz şarkılarla devam ediyoruz yayınımıza. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Aldanış, Arif Susam sizlerle.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi her şeyi alıp götürebilirler aslında hayatımızdan. Yılları, yolları, umutları. Ama insanın içine kurduğu o gizli dünyayı, hafızasına kazıdığı o eşsiz hayali kim söküp alabilir ki? Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Hayatımdan seni alıp gittiler. Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya. Ümit Yaşar, elini tutmasam. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
8: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Kalbimiz hep seninle, aklımız sende. Burada her şey yolunda bizim için. Sabret, hep iyi ol, Allah'a emanetimsin. Çalacak olan şarkı Mehmet'e gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. İşte bazen mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, dualar ve sevgiler sınırları aşıyor ve en ihtiyaç duyulan anda kendisini buluyor. Allah mutluluğunuzu bozmasın diyelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Ayrılık olmaz sevdal, ayrılık olmaz yüreğim, kalbim buna dayanmaz ey sevdalım. Ayrılık olmaz ey Ceylan, ayrılık olmaz Maralım.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

susadım aşkına. Çöller misali, bir yudum su bile vermedin zalim. Akan gözyaşlarım seller misali, acıyıp lütfedip sevmedin zalim. Acıyıp lütfedip

0: Yayınımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak Dilber Aydan. Bir şarkı çalarsan sevinirim. Şarkı önce sana, bana. Şahin Ağa'nın Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a. Sponsorumuz Özbay Kurtarma'ya ve tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin, saygılarımla. Kasım Çakmak demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. O zaman bu güzel şarkıyı da sizlere armağan etmiş olalım. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Ben seninle mutluyum. Azer Bülbül sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte. Gösterdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Gönül Dağı intizar yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni

0: Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
14: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler.

0: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldıysak yayınımıza devam edebiliriz kaldığımız yerden. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, sıradaki en güzel şarkıları abim Ömer'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlere 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yandı gönlüm. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Eyvah eyvah, şarkının girişine bir bakar mısınız ya? İnanılmaz. Şimdi bir mesaj almışım. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemişler ama az önce çaldığım için ben size bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Önce mesajı paylaşayım. İyi yayınlar dilerim Selina'nın, Ferdi Tayfur'dan huzurum kalmadı istiyoruz. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar Mustafa Taşkın demişler. Dediğim gibi sizlere bu şarkı armağan olsun. Onu da çalarız elbet. Selamlarımızı da gönderelim. Ve sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Senin sınırların yok. Aşamayacağın yol yok. Yüreğinde yanan cesaret ateşi var. Pes etmek ruhunda yok. Olmaz demek, yapamam demek yok. Seni bekleyen nice rekorlar var. Çünkü sen gençsin. Bu ülkenin geleceğisin.
0: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533 974 4590.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: ziyaretinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
4: Reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık, son şarkılarımız. Ama tabii ki gün devam ediyor. Ve gün devam ederken herkes kendi hikayesini yaşamaya da devam ediyor. Kimisi bir telefon bekliyor mesela. Kimisi de eve gitmenin hesabını yapıyor. Ben gibi. Kimisi de sadece gün bitsin istiyor. Ama bazı şarkılar vardır ki tam o anda insana çok iyi gelir. Şimdi sizlere çok iyi hissettirecek bir şarkı dinleteceğim. İnsan severse. Aşkı sabır yaşatır. Güzel bir Bergen yorumu. Sizlerle Radyonuz Mert.

sensizlik bir uçurum. Tut artık ellerimden. Selami Şahin sizlerle radyonuzdaydı. Ama işte her şey öyle istemekle olmuyor. Olsaydı keşke ama bazı şeyler imkansız. Şimdi sizleri çok güzel bir yorumla baş başa bırakacağım. Bazen arkamıza dönüp baktığımızda geçip giden yılların yükünü sadece kalbimizde hissederiz. Kelimelerin yetmediği, anlatsam roman olur dediğimiz o gizli hikayelerimizi birileri bizim yerimize

sırdasın isteriz. Şimdi inanılmaz bir ses yükselecek radyolarınızda. Uzaktan. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye hazırsanız sizlere Sibel Can'ın o muazzam yorumuyla baş başa bırakacağım. Her gün ağlıyor, İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Sibel Can yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk Gençliği ile iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastane

0: gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakli.

0: ile günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Babalar Restali başlıyor.
7: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansındasınız. Babalar Resteli programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Bugün günlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Biz gençlere bu özel günü armağan eden Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Şimdi günün temasına bir bakalım diyelim. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Babalar Resteli'nde buradayız. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Bugün biraz yaşanmışlıklara, yarım kalmış hikayelere ve kalbimizin en kuytu köşesinde sakladığımız o tanıdık sızlara dokunalım. Rotamız çoğunlukla ayrılık limanları olacak bugün. Gidenlerin arkasından baka kalan gözleri, söylenmemiş o son sözleri, zamansız vedaları anacağız. Ama bilirsiniz bizde ayrılık bile alelade bir vedadan ibaret değildir. Onun da bir saygısı, bir ağırlığı, hatta yeri geldiğinde bir asaleti de vardır. İşte tam da bu yüzden perdelerimizi aşkın ve ayrılığın en asil, en can yakan haliyle açalım. Arif Susam, severek ayrılalım diyecek, ardından da sevgini kurşuna dizdim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel tavane resteliyle baş başa bırakıyorum.

son veriyor. Her akşam olduğu gibi bir başka akşam yine aynı güzellikte olmak umuduyla hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Alas Balık.

Sevgini kurşuna dizdim, kalbimde sevgini kurşuna dizdim. Aklımda yaşanmış günlerim vardır.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam

0: bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
9: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Restali, Babalar Restali devam ediyor, devam ediyor.
9: Kısa bir reklam arasının ardından Babalar Restali tüm hızıyla devam ediyor. Umuyorum ki çaylar, kahveler tazelenmiştir. Çünkü artık geri kalanında efkarın dozunu biraz daha arttıracağız. Ayrılığın, acının ve fedakarlığın en uç noktasına, adeta bir teslimiyet makamına doğru yol alıyoruz şimdi. Gerçekten seven insan bence kendi içi kan ağlasa bile sevdiğinin gözünden dökülecek tek bir damla yaşa bile kıyamaz. Bütün dertleri, bütün sızıları göğüslemeye hazırdır o. Yeter ki onun yüzünden tebessüm eksik olmasın. Sırada arabesk müziğin en nevi şahsına münasır, en naif babalarından birinin, Selahattin Özdemir'in o derin ve samimi ruhunu taşıyan muazzam bir eser var. Kendisinden vazgeçen ama sevdiğinin mutluluğu için dualar eden bir aşığın feryadını dinleyeceğiz şimdi. Dertler benim olsun, yeter ki sen mutlu ol diyenlere gelsin bu şarkı. Selahattin Özdemir, sen hiç ağlama diyecek bu şarkısıyla. Ardından da yine Selahattin Özdemir'in harika bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Bir kulum işte diyecek. Sizleri bu güzel restlerle baş başa bırakıyorum. Selahattin Özdemir'in resteli radyolarınızda sizlere ses olacak.

0: Bahar Resitali.
1: Şimdi sıra o kırılgan gururun, o hiçe sayılan emeklinin ardından çekilen

0: son çizgiye geldi. Hakkın yoktu beni böyle üzmeye diyerek isyan eden, gözyaşları içinde o son mektubu yazsa bile artık geri adım atmayan kararlı bir duruşun sesindeyiz. Ve tabii ki ayrılık denince, sitem deyince akla gelen ilk isim. Sesiyle, duruşuyla, yaşanmışlığıyla arabeskin asıl sahiplerinden biri Ferdi Baba. Feda edilen bir hayatın ardından bırakılan o kesin kararın, o büyük haykırışın sesi gelecek. Ferdi Tayfur ayrılacağım diyecek.
1: Söylemedin, habersizce gidiverdin. Tek kelime söylemedin, habersizce.

o kadar ayrılık acısından bahsettik. Yaralıyım, dertliyim dedik. Şimdi de Ferdi Tayfur, Yaralıyım, Dertliyim şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses olacak.

dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

0: Italy.
1: İnsan bazen geriye dönüp bakıyor, yoluna feda ettiği o koca ömre. Gözünden bile sakındığı o insana bakıyor ve ne yazık ki o çok güvendiği dağlara karlar yağdığını, açan çiçeklerin aslında birer aldatmacadan ibaret olduğunu anlıyor. Hani bazı sevdalar var ya, insanı kışın ortasında sıcacık bir güneşe inandırır ama ilk rüzgarda da soğutur, üşütür. İşte şimdi tam da o sitemin, o kırgınlığın ama bir o kadar da dik duran bir gururun sesinde olacağız. Kader buysa katlanılır, bende birkaç hazin duygu kalır ama kalleşliğin sende kalır diyecek Cengiz Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla, Yalancı Bahar'la baş başa bırakacağım. Bu derin kırgınlığı ondan daha iyi kim anlatabilirdi gerçekten? Cengiz Kurtoğlu, Yalancı Bahar şarkısıyla radyolarınızda sizlerle birlikte.

Her güzel şeyin olduğu gibi şimdi bu programın da sonuna geldik. Ama programı kapatırken yine Cengiz Kurtoğlu'nun sesindeki büyülü umuda sığdalım dedim. Çünkü her veda bir bitiş değildir. Bazen karşılıklı gözyaşı dökülüyorsa o kalplerde, hala birbirinin izi varsa öyle kolayca bitti deyip çekilip gidilemez. Boş yere veda etme, biz böyle ayrılamayız diyecek Cengiz Kurtoğlu. Bugün günlerden 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bizlere bu topraklarda özgürce yaşamayı, özgürce sevmeyi, şarkılarımızı avaz avaz dünyaya duyurmayı hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. 19 Mayıs coşkumuz içimizdeki o hiç sönmeyen

gençlik ateşi ve asil duruş. Her zaman rehberimiz olsun diyorum. Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo. Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydik. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin efsane resitallerini dinliyoruz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklar.

0: Aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01.
11: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
13: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
14: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et.

0: Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet,

sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bana sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları, bir düşün tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

insan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların, masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların, ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk Gençliği ile iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü, MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnun.

0: Niyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

istemeden oldu. İstemeden oldu, elden ne gelir? Kapıldım bir kere, sevmez olaydım, sevmez olaydım.

sevmez olaydım, sevmez olaydım. İncindim, kırıldım, dillere düştüm. Sevinçten uçarken yerlere düştüm. Yalnız sana deyip her şeye küstüm. Aldandım ne yazık, sevmez olaydım. İncindim, kırıldım, dillere düştüm. Sevinçten uçarken yerlere düştüm. Yalnız sana değil her şey.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

kafa karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77

0: 7.56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

kadar. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

Son şişeyi rahatladık Gago. Mezemiz de tükendi böylece. Sustur artık bu kaseti. Deşmesin amanlı şarkılar yüreğimizi. Bir of daha çekmeyeyim şu kavanoz dipli dünyaya Ago. Çekmesen dayanır mı yürek? Çekmesen biter mi ömür be? Bir kere düşmüşüz, bir kere yanmışız Allah'ına kadar. Ne anlar halimizden süt kuzuları, ne anlar derdimizden beyefendiler. Sen hepsini sil defterinden, en kralına çizgi çek be Agop.

masama onu getir. Hasretim dinsin artık. Zaten azgın boğalar gibi içimde tepiniyor yalnızlık. O yoksa az acılı bir sevda getir masama. Bıktım bu zehir zıkkım sevdalardan. İhaneti az bir gece koy önüme. Buzları da kadihime değil yüreğime dök bu gece. Hilesiz, maskesiz dertleşelim seninle. Zaten bıçak çekiyor her gece bana hatıralar. Sıkıştırıp beni bir köşeye ya onu bul ya da bizi rahat bırak diyeyim. Agop, ah! İçim yanıyor, içim. Benzine bulanmış fitil gibiyim. Gözlerimin musluğunu bir açsam, gözyaşlarım beni boğacak. Boş ver sigarayı, tütünü Agop. Son kibriti üstüme çak. Gönlümce yanayım bu gece. Oldu olacak. Oy dibi delik dünya, oy! Nasıl da harcıyoruz gençliğimizi, nasıl da can çekişiyor umutlarımız. Oysa kan ter içinde taşıdık biz ne ayrılıkları, kitabını yazdık biz ne yalnızlıkların, ne fotoğraflarını çektik bir bilsen Agop, o yüzsüz suratların. Anlayacağın ne acılar çekmiş, ne günler görmüşüz. Sözde yaşamak diyorlar buna Agop, yaşamak, yaşamak buysa biz çoktan ölmüşüz. Gel gör ki ağlayanımız bile yok. Anlamadım gitti be Agop, anlamadım gitti be. Sevgili çok da bu alemde, niye bir dostumuz yok, niye hiç dostumuz yok? Ah Agop, ah, ah kavanoz dipli dünya, ah.

Onu kaderime yazmış yaralar. Bizi bize bırak, çekil aradan. Bu sevgi ne heves ne de sıradan. Ayırmaya gücün yetmez ki ağadan. Kalbime gömmüşüm ben sevdasını. Yüreğimden söküp koparamazsın. Anlama yazılmış aşk yazısını silerim diyor.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmet

0: sizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Komşuda 89 TL

0: Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Kör olası gözlerin başkasına mı baktı da bırakıp gittin beni? Başkasını mı sevdi dert bulası kalbim? Sana koşmaktan yorulan ayaklarım İnan etmedi yollarına. Neydi suçu gecelerimi uykusuz bıraktın? Neden hep seni sevmek zorunda bıraktın? Neden? Neden?

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdi.

0: gösterdiklerini belirterek 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo

0: uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
7: Damardan kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Gidişin ecelim olsa da var ki.
9: Arabeskin kralı.
8: Öyle özledim ki sevgilim.
9: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: İşte başınızın belası geldi yine sevgili dostlar. Artık tatlı bela mı dersiniz, kara bela mı dersiniz bilemem. Her ne kadar sevenimiz varsa da sevmeyenimiz de vardır mutlaka, biliyorum. Tahmin edebiliyorum yani. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizle Fırat'la Damardan Kalbe programımıza başlıyoruz sevgili dostlar. Şu dakika itibariyle 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere göndermeye başlıyorsunuz. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Samet Yaşar Bey'e buradan selamlarımızı gönderelim. Ekibine ve tüm müşterilerine, tüm çalışanlarına bu güzel şarkıyı armağan edelim. Bugün ilk yarım saatimizi böyle Slow'un damar şarkılarından yapacağız. 90'lardan takılacağız arkadaşlar. Sonrasında biliyorsunuz dün ben size bahsetmiştim. Zamanında böyle nikah şarkıları çalmıştık, gelin şarkıları çalmıştım böyle 5-6 tane. Sonra benim Mersin'de adımı çıkartmışlardı Fırat'ın sevdiği evleniyor diye. Bugün dedik ya yapalım bu, yarın yapalım diye. 5-6 tane seçtim sizler için. Artık bakalım ilerleyen dakikalarda ne zaman olur? Muhtemelen reklam sonrası veya saat başından sonraki reklamdan sonra yapacağız. Fazla seçmedim, baymayacağım sizi, merak etmeyin. İşte mükemmel bir şarkı gelecek sevgili Nilüfer yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak. Bu güzel şarkıyı şimdi sponsorumuza armağan ettik değil mi? Bir de radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimiz var. Mesaide çalışanlar var. Direksiyon başında

0: Nasıl kazanan şoförlerimiz var, taksicilerimiz var, minibüsçülerimiz var. Bir de gezenler var tabii, şu yağmurlu havada gezilmez mi arkadaşlar? Vallahi yağıp yağıp duruyor. Dün ıslandık, gelirken ıslandık, giderken de ıslandık. Allah'a şükür hasta olmadık. Dualarınızla ayaktayız. Geldik, işimizin başındayız. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Nurüfer'le sizleri baş başa bırakalım. Dediğimiz gibi bu şarkı şu anda radyonun başında. Sesimize kulak veren herkese armağan oluyor. Sonrasında mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz sevgili dostlar.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Mersin FM 104.6.

Damarların gözyaşlarının hesabını kim soracak? Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Damardan Kalbe diyoruz ya. Hani aklınıza arabesk gelmesin tabii ki. Damardan kalbe hitap ediyorsa bir şarkı damardır zaten. Arabesktir zaten. Yani illa Müslüm Gürses, Ferdi İboz, Selahattin Özdemir, Azer Bülbül, Cengiz Kurtoğlu, bunlar akla gelmesin. İşte mükemmel şarkılardan bir tanesi daha sizlerle olacak radyonuzda.

0: Öncelikle katkılarından dolayı tekrardan Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili dostlar. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Atayurt kavşağından U dönüşü yapar yapmaz hemen Petro'nun yanında. Gidiyorsunuz bir güzel cağ kebabınızı yiyorsunuz. Üstüne de Erzurum'un taş kadayıfını yemeyi sakın unutmayın. Benden söylemesi yani. Sonra da Fırat abiden duymadık etmedik demeyin. Ha, gitmişken de radyodan duyduk geldik deyin ki namımız yürüsün arkadaşlar. Haydi bakalım mesajları paylaşmaya başlıyoruz şu dakika itibariyle. Evet, Umay Öztürk'ten canından çok sevdiği biricik aşkı Tarık Buğra Öztürk'e sıradaki tüm aşk dolu şarkılar armağan oluyor. Dinleyicimiz ilk defa dinliyor ve ilk defa mesaj gönderiyor. Bir güzel şarkı istemişti ama dediğim gibi kendisine açıklamayı yaptım zaten. Şarkı çalamayacağımızı söyledim. Zaten 15 dakikada 35 tane mesaj aldık biliyorsunuz. Daha 45 oradan 1 saat 45 dakika vaktimiz var. Düşünün 100 tane mesaj alacağız belki de ve her birinde de bir şarkı olsa çalamayız zaten. 14 tane 15 tane şarkı çalıyoruz biliyorsunuz. Yine dinleyenler için söylüyorum bunları. Şimdi her gün aynı şeyi söylüyorsun demeyin sonra. Çünkü bir sürü yeni dinleyicimiz katıldı aramıza. Herkese hoş geldin dileklerimizi gönderin yeni katılanlara. Evet, yine bir yeni dinleyicimiz daha. Merhaba, iyi günler. Silifke'de olan eşim Kajin Deniz Demir için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bugün yıl dönümümüz, onu çok seviyorum ve her koşulda onun yanındayım. Allah onu başımızdan eksik etmesin demişler. Amin diyelim, yıl dönümünüz kutlu olsun. Nice nice seneleri olsun inşallah. Sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarınızla beraber inşallah. Vallahi burası çok sıcak oldu. Kapatalım artık klimayı, yeterli. İyi yayınlar Fırat abi, ben Çınar Baş. Bu hayatta herkesin bir tek babası var. Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezimizsin. Kelimelere ya da mesajlara sığmayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam, iyi ki varsın. Bütün şarkılar babam Kürşat Özey, amcalarım Mazhar Kör ve Emrah Gezgin'e gelsin demişler. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşi Mert Alış, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Ataklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Tetleş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Eşinden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e gelsin. İçimdeki bütün yollar sana çıkıyor çünkü ben sevilmeyi senin gözlerinde öğrendim. Yanmayı senin ellerinde tattım çünkü aşkın adı sen oldu. Seni çok seviyorum, sana çok aşığım dünyam. Saçlarım hatta düşse de bir senin sevdanı düşürmedim gönlümden, her şeyin benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili kardeşimiz selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Fırat abi ben Adana'dan İkizler Ali Can, sıradaki parçayı dostlara Menes Işıklı, Merko Otolastik, Barış Yıldız, Yakup Bacaksız, Taner Tako ve ismini sayamadığım bütün dostlara gelsin. Siz istiyorsunuz ki çölün ortasında bıraktığınız insanlar size gül bahçesi vaat etsin. İki gözlüm Alican, Tanrıver, seni canımdan çok seviyorum. İlkim iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım İlhan İrem'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Yazık oldu yarınlara. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Fırat yayın.

mükemmel bir İlhan İrem yorumu radyonuzda sizlerle olmuş sevgili dostlar. Bu güzel şarkıyla İlhan İrem'i de saygıyla anmış olduk. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Kaan Taha, Bıçakçı, Buğra Öztürk, Mahmut Karaca, Emrah Karaca, Volkan Demir için sıradaki tüm şarkılar armağan olsun demişler. Selam Fırat, sıradaki şarkı Bediran İbili'den Çağrı Işık, Burak Çetinkaya, Sefa Çetin, Eren Öztürk, Cihan Çakı ve Erol Üşenmez'e gelsin. Kolay gelsin demiş sevgili Aynur ablanız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Afra Kokoreç, Kadir İbili ve Aynur İbili, selamlar olsun buradan kendilerine. Kolay gelsin Kadir abimiz. Gerçi bugün çarşamba mı ya? Günleri de karışan, salı bugün açıklar. Çarşamba günü kapalı. Vallahi günleri de unuttuk. Sıradaki parça Yakup Bacaksız'a armağan ediyorum. Aradan saatler değil, seneler geçse, gözümden yaşlar değil, kanlar aksa, uğruna canım gitse, ben yine seni seveceğim, sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Sema'ya ve Sibel Biricik kızlarından kucak dolusu selamlar. Onlara ölürüm demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik eşime armağan olsun. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Özledim. Ayaktayım Rabbim. Alemler beni korudu. Sensiz yapamıyorum gülüm. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Üveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Yener canım oğlum Kerem'e, eğer evlat seçebilseydi seni milyonlarca kez seçerdim. Seni bu dünyada bana verilmiş en büyük şansın oğlum. Sıradaki tüm şarkılar oğlum Kerem Kaçar için. Arkadaşları Muhammed Çoban ve ikizler Suat ve Fuat Teker'e armağan olsun demişler. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a, seni çok seviyorum yakışıklım diyerek mesajını sonlandırmış. Yener Fırat abi, neden bazen en ufak bir söze ihtiyacınız... Özür diliyorum. En ufak bir söze inciniriz, bilir misiniz? Çünkü sözün sahibi çok kıymetlidir. Özgün olduğum eşime Kürşat Öze gelsin sıradaki bütün şarkılar demişler. İnşallah o kırgınlıklar biter. Dün biliyorsunuz herkes bir ayrılık mesajı atıyordu yani. Ne hikmetse artık böyle aç dolu mesajlar bekliyoruz sizlerden. Merhaba Fırat abi, ben Esra. Dün mesajımın tamamını okumamıştın. Kopyaladım o yüzden demiş. Okumadım mı ya? Hatırlayamadım vallahi. Bir süredir yayını dinleyemiyoruz. Buraları biraz imal ettik. Okudum aslında ya. Bizi affet demiştim. Tabii okudum, yorum da yaptım üstüne. Ondan sonra devam ettim kaldığı yerden mesajı. Sıradaki şarkı canım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum aşkım demiş. Hatta ben yorum yaptım, dedim ki. Tabii eşini buldun, gittin uzaklara, gezdin, takıldın. Bizi unuttun dedim yani. Öyle bir dünya bu. Selamlarımızı gönderelim. Zabunoğlu.

Liftine. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Melek Mosso ile sizleri baş başa bırakacağız. Yıllar affetmez diyecek sonrasında. Kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz. Bakın ayrılırsanız çok şey kaçırırsınız var ya. Birbirinden güzel şarkılar var listede, ona göre.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim

0: iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
13: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
17: Fırat'la Damardan Kalbe.

0: Evet, ilk yarım saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katları ile birlikteliğimiz devam etmekte. Sırayı Seyfi Doğan alacak. Bir sevdaya düştüm diyecek radyonuzda. Şimdi yanımda konuğum var. Sevgili kızım Öykü. İlk mesajı okuyacak. Hadi bakalım oku.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı bu dünyada en çok sevdiğim, en çok özlediğim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacığım sen benim kalbimdeki en güçlü, en özel adamsın. Seni çok seviyorum ve dört gözle bekliyorum.
0: Valla geleceğin radyocusu var ya. Bu ufaklık burada büyüdü arkadaşlar. Daha böyle 5-6 aylıktı. Mecbur radyoya geliyoruz şimdi. Burada şimdi 9 aylık oldu, emeklemeye başladı. Mecbur emekleyecek şimdi. Yani burada da tutamayız, zapt edemeyiz bu çocuğu şimdi. Yani emeklemesin desek olmuyor. Ev ortamı gibi de değil biliyorsunuz. Ayakkabıyla girip çıkıyoruz yani. Ev ortamı olsa hijyen olacak. Burası hijyen değil. Mecbur ayakkabıyla girdiğimiz için zapt edemeyince ne yapalım? Bıraktık, saldık artık. Ne olursa olsun. Emekliyordu burada yerlerde. Garibim, fukaram. Sonra bu yürümeye başladı. Biraz ayaklandı böyle, bir yaşına geldi, yürümeye başladı. Kulağına kulaklığı takmış. Kulaklığın jackını da götürmüş prize sokmuş. Hatırlıyor musun sen? Nereden hatırlayacaksın? Biz anlatıyoruz sana. Sonra başlamış zırlamaya. No, elektrik çarptığı için zırlamış. Yani Allah korumuş ki çarpılmamış, yani ölmemiş yani. Şu an hayatta. Sonra bir gün baktık yayını kapattı. Bilgisayarın açma kapama tuşu var bilirsiniz. Orada böyle ışık yanar. Şimdi dikkatini çekiyor ya ufaklığın, bebenin. Sen git onu kapat bir güzel. Ona basınca da ne oluyor? Bilgisayar kapanıyor. Düşünsene böyle konuşuyorsun. Bilgisayar kapandı. Ortada kaldın. Allah yardımcısı olsun yayındaki kişinin. Gelecekte inşallah radyo programcısı olacakmış kendisi, ama ne olacaksın sen büyüyünce? Oyuncu olacakmış. Ama oyunculuktan önce doktor olacaksın değil mi? Ne olacaksın? Bilmiyorsun. Ama oyunculuk diyorsun. Gel söyle, mikrofona söyle, duymuyor kimse seni.
1: Oyuncudan önce bir şey bulmam gerekiyormuş. Oyuncu sonradan gelecekmiş. Belki öğretmen olurum ama... Radyocu da olmak istiyorum ama ona da ek iş diyorlar radyoya da.
0: Tamam, radyo ek iş olacak. Sen öğretmen olacaksın, radyoyu da ek iş olarak yapacaksın. Okuldan çıkıp geleceksin, program yapacaksın, tamam mı? Evet, program yapacaksın. Hadi bakalım, hadi yallah yallah, hadi yeter. Evet, sevgili kardeşimizin kızının mesajını güzellikle okudu vallahi Öykücüm. Elisa Duru'ya da buradan selamlarımızı gönderelim. İyi oldu değil mi? Sanki Elisa Duru seslenmiş gibi oldu vallahi. Evet, devam edelim. Selam yayınlar Fırat Bey. Enes'im huzur bulduğum adam, her gece adını içimden sessizce tekrar ediyorum. Kimse duymasın da kalbim senden hiç vazgeçmiyor. Duvarlar seni benden ayırıyor olabilir ama sevgimi durduramıyor. Sensiz geçen her gün içimde bir boşluk değil, sana dair daha güçlü bir özlem büyütüyor. İçimde şu deli başıma bin dert olsan, bir dermanıma değişmem seni. Seni ben de çok farklı mevzusun. Öyle eve kalacaksın. Seni çok seviyorum. Enes Işık, sıradaki parça sana gelsin ve değerli radyocumuza gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere ve Enes Işık bir armağan olsun. Selamlar olsun. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı eşi Murat Ersin, Barış'a gelsin. Sevmek söz söylemek değil, bütün zor şartlara rağmen sahip çıkmaktır. Kötü günde sarılmak, iyi günde güven vermektir. Tıpkı bizim gibi iyi ki sen can, yoldaşım notuyla diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Umut Muzaffer Topuz. Çok sevdiğim kardeşlerim Erol Üşenmez, Can Çakı ve Burak Çetinkaya. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Ayrıca size de gelsin. Yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Merhaba, iyi akşamlar dilerim. Silifke'de bulunan eşim Seyhan Acır'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu her şeyden çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu. Erol Üşenmez ve çok sevdiği kardeşi Can Çakı, Burak Çetinkaya için gelsin. Tüm güzel şarkılar ayrıca... Sizlere de armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
2: Mersin FM 104.6.
0: Evet, Seyfi Doğan ailesi sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında burada olacağız.

Kovanay bir sevdaya düştüm dostlar. Radyonuzda sizlerdiniz sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birliklerimize. Sırayı Sibel Can alacak. Sıradaki şarkı Burak Çetin Kaya'dan Özgür Günlerde Görüşmek Dileğiyle Sebahat'e armağan olsun demişler. Vallahi güzel bir şarkı denk geldi. Yayınlar ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel parçalar Can Çak Erol Üşenmez, Bedir Anibili, Burak Çetin Kaya ve Sefa Çetin'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Alem Sarılır, Aslan abilerimiz sarsılmaz. Alem sarsılır, Aslan abilerimiz sarsılmaz demiş. Yayınlar ben Nurhan Toklucu. Bu akşamki bütün şarkılar burnunda tüten sürmeli oğlum için gelsin. Her şeyden çok seviyorum. İyi ki benim Aslan oğlumsun. Seni dört gözle bekliyorum demiş dinleyicimiz. Yayınlar iyi akşamlar. Fırat abi ben Serkan Çetin. Sıradaki tüm güzel parçalara abilerim Sefa Çetin, Özgür Kara, Nuri Eser, Burak Çetin, Kaya Erol Üşenmez, Bedirhan İbili, Can Çakı, Çağrı Yusuf, Işık'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar, yayınlar biz Mutan, Melike Delice ve Ankara'dan Alparslan. Bugün çalacak olan tüm şarkılar Deniz Yüreğimize armağan olsun. Sana da kolay gelsin Fırat abim demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Her ne kadar dinleyemiyorsanız da mesajınızı göndermeyi ihmal etmiyorsunuz. Selamlar olsun. Dediğimiz gibi vericimizin olduğu bölgede elektrik mi kesik artık ne oldu bilmiyoruz. Gidemiyoruz da ya, hava şartlarından dolayı gidemiyoruz da yarın inşallah gidip bakacağız. Her gün arıyorlar beni. Günlerden arıyorlar, Mutan arıyorlar. Radyonuzu dinleyemiyoruz diye fırça kayıyorlar. Bir de üstüne yarın yapacağız inşallah, Allah izin verirse. Nedir bu çılgınlık için? 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Sibel Can, canım seni istiyor.

0: Radyonuzda sizlerle.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırata selam, damara devam. Damarsa damar, işte o kadar.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

Hadi çık yollara, hadi gel bana doğru. Hadi dindir içimdeki sancıları. Sibel Can yorumu radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kaskar ile birlikte elimiz devam etmekte. Sırayı Güçlü Soydemir alacak.

0: Parada bulda gözüm yok diyecek. Ben Cesur Çetinkaya, sıradaki şarkı abilerim Erol Üşenmez, Ömür Kara, Bedirhan İbili, Sefa Çetin, Can Çakı'ya armağan olsun demişler. Bir de yayınlar Fırat Bey, sıradaki şarkı İsmet Fırat'tan Onur Burak, Onur Budak, Erol Sabuncu, Oğuzhan Kirişçi, Murat Selvi'ye gelsin, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Merhabalar, bu akşam yayınlayacağınız bütün parçaları annemiz Burcu İlhan için rica ediyoruz. Oğulcan ve Bilge Su kardeşleriz, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam Fırat abi, ben Kıbrıs'tan. Dilek Atay Silifke'de, Silifke halkına, tüm dinleyicilere Kıbrıs'tan selam olsun. Sıradaki şarkı Canım Eşim Kurban Olduğum Esmerime gelsin. Hüseyin Aldemir'e Ömür Boyu Seni Bekleyeceğim Esmerim diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Sen her şeyden değerlisin.
0: İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Canım Eşim Emre Ellice için gelsin. Seni çok seviyorum, İyi ki varsın demiş dinleyicimiz mesajında.
1: Seni dünyaya
0: 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir şarkı ile sizleri baş başa bırakacağız. Güçlü Soydemir radyonuzda sizlerle olacak şu dakika itibariyle. Üniversiteden sıra arkadaşımız sevgili Cennet Şen bizleri dinliyormuş. Bu güzel şarkıyı kendisine ve çiçeği burnunda nişanlısı Kemal Toker'e armağan edelim. Düğün ne zaman Cennet, düğün ne zaman? Bu güzel şarkı tam da üstüne denk geldi var ya. Tam güzel bir şarkı üstüne denk geldi. Bu güzel şarkı sevgili çiftimize armağan olsun. Parada pulda gözüm yok, benim gözüm aşkında, sevdanda. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Haydi bakalım, Güçlü Soydemir'le sizleri baş başa bırakıyoruz.
2: Ben seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bir daha söyle.
3: Çok seviyorum.
2: Ben de seni, ben de seni sevgilim. Sevgilim.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Harbiden'e göre değil, harbiden neredeyiz.
6: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
7: Mersin FM 104.6.

0: da bulda gözüm yok. Gülşü Soydemir radyonuza sizlerdir sevgili dostlar. Vallahi şimdi saati yeni gördüm var ya. Reklam saatimiz gelmiş arkadaşlar. Şimdi bu güzel şarkı sonrasında kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlar sonrasında buradayız. Çok kısa reklamlar. 6 dakika sonra buradayız. 0553-714-94-96'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkı dediğimiz gibi sevgili Cennet ve Kemal kardeşimiz için armağan oldu. Hadi bakalım reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız.
1: Çok seviyorum.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
3: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Ant

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.
8: Evet, ilk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt arkadaşlar. Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz. Hemen Petro'nun yanında.
9: Bitmez bizim aşkımız.
8: Gidip o güzel eşsiz lezzeti tadın arkadaşlar. Üstüne de kadayıf, Erzurum'un kadayıf dolmasını yemeyi unutmayın. Ha, ben kadayıf dolması yemeyeceğim, fırında süttaş yiyeceğim derseniz fırında süttaş da var yani.
9: Ona bir iki söz diyeceğim.
8: Fiyatlar da çok uygun, hijyenik bir ortam, aile ortamı zaten.
9: Bir hesap soracağım var.
8: Evet, dün hatırlarsanız demiştik. Zamanında böyle arka arkaya 5-6 tane nikah şarkısı, gelin şarkısı çalmıştım demiştim. Benim Mersin'de adımı çıkarmışlardı Fırat'ın sevdiği evleniyor diye. Sonra aklıma geldi, dedim yarın yapalım. Hatta dün yapacaktım ama dedim yarın yapalım. Dün bahsettim zaten. İşte şimdi sıra geldi artık. Şimdi dedikodu çıkarma vakti geldi. Hadi bakalım, dedikodu çıkartın. Fırat'ın sevdiği eğlenir deyin. Deyin bakalım hadi. Evet, bunlardan ilk bir tanesi Ali Susam arkadaşlar. Nikah memuru radyonuzda sizlerle olacak. Bakalım mesajlara. Ben Refika, sıradaki şarkı oğlum Nuriye ve arkadaşlarıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki parça Kuşçu Ömer Can, Eyüp Okay için armağan olsun. Teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim oğlum Ethem Bipli'ye armağan olsun arkadaşlar. İçerik

0: Mehmet Güney, Tugay Doğraç, Süleyman, valla o kadar güzel yazmışsınız ki var ya. Toparlamaya çalışıyoruz. Süleyman İbiş, Ahmet Çelik, neyse atlayalım o kısmı, okuyamadım valla, anlayamadım. Aktepe, Engin, herhalde Engin demek istemiş. Engin Aktepe, Mesut Cuhacı'ya armağan olsun, teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Bizler teşekkür ediyoruz, selamlar olsun. Valla kusura bakmayın, mesajınız, isimler o kadar karma karışık ki. Hani iyi yayınlara bile iyi bayramlar diye yazmışsınız. Selam, ben Mahir, değerli kardeşim Hakkı Yuntar, Eren Tokay, Muhammed Ali Şahin ve Çilli kardeşim armağan olsun. Sıradaki şarkılar demişler. Lakap yok arkadaşlar, lakap kullanmayın lütfen. İyi akşamlar, yayınlar sıradaki parçalarımdan çok sevdiğim Aslan eşim Kadir Çelik için gelsin. Uzaklı sadece bir kelime, çünkü her an kalbimdesin, seni çok seviyorum. Gelecekse beklenen o hayat her şeye bedeldir demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Kardeşim ben de Alaaddin, hayırlı işler. Sıradaki en güzel şarkılar benim az yiyenlerim, özü sözü bir ikizlerim Suat ve Fuat Teker için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Haydi bakalım, nikah memuru diyelim mi?
1: Davet etse de.
0: Şarkıya bak, şarkı bomba gibi. Yani ben bu şarkıları seviyorum diye çaldım, adımı çıkarttılar arkadaşlar.
1: İmzayı atarken evet dese de.
0: 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Dur dur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Dur dur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.
2: Fırat'a selam, damara devam. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin FM.

0: kurban.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim. 104.6.
3: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

0: be. Allah'ına kurban.
1: Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.
2: Arabesk'in Atar'la Murat Fırat yayından. Harbiden'e göre değil, harbiden.

sahip mükemmel olur. İmzayı atarken evet dese de kıyma bu nikahı, nikah memuru.

Valla dur dur bu nikah memuru dedik, hemen sonrasında da yine sırasını bile bozmuyorum arkadaşlar, bakın. Nikah memuru. Daha lise 2'ye gidiyorum ben, bu şarkıları arka arkaya çaldım. Dediğim gibi adımı çıkarttılar var ya. Hadi bakalım, Cengiz Kurtoğlu gelin olmuş gidiyorsun. İyi yayınlar Fethi abicim, ben Gülhan Çelik, canım kanım olan iki gözüm Velihan Çelik, seni çok özledim. Hasret sevginin en güzel sınavıdır. Kavuşmayı beklerken geçen her an özlem kalpte daha büyüktür demiş sevgili kardeşimiz. İyi günler Fırat abicim, İstanbul'dan yazıyorum ben Tülin. Velihan Çelik için küçük bir şey söylemek istiyorum. Gün saymak değil, umutla yaşamak önemli. Dışarıda seni sevenlerin olduğunu bil elbet bir gün demiş. Evet, sevenlerin olduğunu bil ve bir daha hataya düşme sevgili kardeşim. Selamlar, iyi günler. Ben İzmirli Tuğçe Sedek, şarkılar Aslan İkizler Suat Bey, Fuat Teker için gelsin demişler. Gelsin bakalım o zaman, güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Taverna Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu. Gelin olmuş gidiyorsun da sizlerle.

0: تا سلام damara devam.
1: Eyvallah.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin FM
4: 104.6.
5: Fırat yayında.

0: bugün elin ağlamamak elde değil. Cengiz Kurtoğlu, Taverne Müziğin Babası radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kaskır ile birlikteliğimiz devam ediyor. Vallahi bu şarkılar boşuna yazılmamış arkadaşlar. Yani vardır mutlaka sevdiği gelin olmuş böyle. Bu şarkılar yani boşa gerçekten yazılmamış. İşte bir tanesi daha Ümit ve Sen. Nikahına çağır beni sevgilim, istersen şahidin olurum senin.
1: Mersin FM 104.6.
0: Selamları yeniler sana, tüm şarkılar İzmir'den, Silifke'ye giden kardeşim Bayram Öztürk için gelsin. Onu çok seviyorum, az kaldı güzel günlerde ve yanındaki tüm arkadaşlarına gelsin, İzmir'den selamlar olsun demişler. Selam Fırat abi, ben Emrah Gezgin. Deniz derindir, durmaz dostluk, ebedidir, unutulmaz. Sıradaki bütün şarkılar dostların Doğan Demir Yılmaz, Kürşat Öz, Mazhar Kör, Mustafa Alpaltun, Mahmut Tan, Hüseyin Arslan, Aydın Ocakçı, Bayram Öztürk'e armağan olsun demişler. Doğan Demir Yılmaz'dan Çağla Nur'a gelsin. Seninle tanıştığımız günden beri hayatımın bambaşka bir anlam kazandı. Gülüşünle karanlık gecelerim aydınlandı. Seninle en ağır yüklerim hafifledi. Sen benim kalbimin huzuru, başımın tacısın sevdiğim, değerlim benim diyerek mesajını sonlandırmış.
2: İstersen şahidim olurum senin.
0: Evet Ümit ve Sen de sizleri baş başa bırakıyoruz. Nikah memuru, nikah masası radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında da devam edeceğiz. Gelin nikah şarkılarını devam edeceğiz arkadaşlar.
3: Arabesk'in atar damarı Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden arabesk.
2: Eyvallah.
1: Mersin FM
4: 104.6.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0224-714-006 0532-435-3538.

0: Celtic imzanı git bir an önce. Şimdi nikah masası, nikahına beni çağır diyor. İstersen nikah şahidin olurum diyor. Diğeri de diyor ki, gelin arabanı bile ben kullanırım diyor ya.
1: Düğün davetiyemi almadın mı yoksa? Hayallerimiz yalan çıktı.
0: Vallahi diyorum ya, bu şarkılar tabii ki boşuna yazılmamış yani. Yaşanmış olaylar bunlar arkadaşlar.
1: Bu halin bizi yaktı sevdiğim.
0: Vardır şu anda bizi dinleyip de sevdiği gelin olmuş. Eskilerden şöyle. Kalbi böyle cız edenler vardır mutlaka. Bu güzel şarkılar onlar için geliyor.
1: Ruh şaşırdı kaldı. Gözlerim birden.
0: İyi akşamlar Esen Eserdar, sıradaki anlamlı parçalar canımdan çok sevdiğim eşim Ümit Boçkır için armağan olsun demiş. Fırat abi selamlar, ben Çetin Bakar, sıradaki parçalara kalbi güzel Cumhur Hoca Çalparsan Güven, Şevki Şafak, Kayır Uzan, can dostlarım için gelsin, her şey gönlünüzce olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, Sırifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Ayrılık diye bir şey yok, sevmek var, özlemek var, beklemek var, seni çok seviyorum her şeyim demiş. İyi günler Fırat abi, ben Atayurt'tan Fatma Çelik, sıradaki en güzel şarkılar öncelikle Biricik Oğlum Velihan Çelik'e ve kıymetli dostlarıma gelsin. Hasretim sevdamdan büyük sana, özlemle bekleyerek seviyorum seni demiş sevgili ablamız. Haydi bakalım bu güzel şarkı sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında devam edeceğiz gelin şarkılarına. Herhalde iki tane kaldı. Evet, iki tane kalmış. Ondan sonra da normal yayın akışımıza devam edeceğiz. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Düğün davetiyemi almadın mı yoksa? Hayallerimiz yalan çıktı sevgilim. Aylardır burada yoktu diyorlar. Bu halin bizi yaktı sevdiğim.

0: Arkadaşlarım, davetiyeye aktı sevgilim. Nikah memuru şaşırdı kaldı. Gözlerim birden uzağa daldı. İsmin ise dilimde bin dua oldu. Falcının dediği çıktı sevgilim.
1: Fırat yayında.
2: Mersin FM
3: 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi.

0: Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: saatinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Son 23 dakikalık zaman dilimin içerisine girmiş bulunmaktayız. Şu dakika itibariyle devam ediyoruz. Birlikteliğimizde Erzurum'un meşhur cağ kebabı katları ve sırayı Hakan Taş'a anılacak Gelin Olduğun Gece isimli o güzel yorumuyla. Selam'ı yayınlarsındaki şarkıyı şu anda Silifke'de bulunan gözümün nuru, canımın canı, gönlümün kralı, canım oğlum Onur Kağan, Karakuzu ve arkadaşları Ahmet Koslak, Hakkı Yuntar, Eren Tokay ve Muhammed Ali Şahin'e armağan olsun demişler. Merhaba ben Mustafa Alpatusa'daki şarkıcı en değerliyim Deniz Giray için. Deniz Giray uyana kardeşim Doğan Demirmaz'a, Çağla Nur'a armağan olsun teşekkürler, yayınlar demişler. Abim ben Mert Bakarsa'daki parça, babam Çetin Bakara ve arkadaşları Şarkı Şafak Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerime gelsin. Babam seviliyorsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar Fethi abi, sıradaki şarkı güzeller güzeli kardeşim. Kardeşim Sultan Çelik'ten Belihan Çelik'e güneşli günler bulutlu anılarla değer kazanır. Seni çok seviyoruz, iyi akşamlar demişler. 0553 714 94 96'dan artık son mesajlarınızı bize ulaştırıyorsunuz sevgili dostlar. Hakan Taşıyan'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Gelin Olduğun Gece radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.

0: Gelin olduğun gece Hakan Taşıyan, radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Artık son gelin şarkımızı çalacağız. Ferdi Tayfur, gelin mi oluyorsun? Radyonuzda sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Valla mesajlar gelmeye başladı. Hayırdır Fırat abi, niye gelin şarkıları çalıyorsun diye. Dün bahsetmiştim zaten, sen kaçırmışsın demek ki. Evet, bakalım mesajlarımıza. Sıradaki parça Hasan kardeşim Mert Alıca ve beraberinde bulunan can kardeşleri Velihan Çelik, Yasin Şahin, Ahmet Kurt, Murat Kamış, İlkay Abukan ve hepsine selamlar demişler. İyi akşamlar Fırat oğlum, ben Atı Ürten, Şadiye Çelik, Dinicik torunum Velihan Çelik ve tüm arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun. Allah'a emanet ol demiş, selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar Fırat abi, ben Ali Özkar Sarıkçı, güzel parçalar kardeşim Sefa Çetin, Ömür Kara, Nur Eser, Burak Çetin, Kaya, Erol Uşanmaz, Bediran İbili, Can Çakı, Çağrı Yusuf, Işık'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar Fırat abim, ben Mutan Melike Delici, radyonu dinleyemediğimi düşünmem kalbimi kırdı demiş. Her türlü dinleriz diyorsun yani. Tabii ki de her gün dinliyorum seni cani gönülden. Kolay gelsin abim, bizim kimsenin varlığı ile var olmadık, yokluğu ile de yok olmayız. Bugün çalacak olan tüm şarkılar değerlim Burcu İl Hanım'a gelsin. Seni çok seviyorum ablam demiş sevgili Melike kardeşimiz. Valla şimdi Mutta yayınımız olmayınca dedim herhalde Melike radyoyu dinleyemiyor ama mesajını göndermeyi ihmal etmiyor dedim. Demek ki internetten dinliyorsun bizleri. Selamlarımızı gönderelim Mutta sevgili kardeşlerim. Bize selamlar olsun. Selam yayınlar, ben Kıymet Kurt. Sarıla gideyim. Evet, sarıla gideyim. Güzel anlamlı parçalar. Kızım Çağlı'nın Şule Deniz'e ağlama olsun, armağan olsun demek istemişler. Vallahi çok güzel mesaj yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun, artık okumaya çalıştık yani. Kusura bakmayın. İyi akşamlar Fırat abi. Bu mesajın kızın Öykü'nün okumasını istiyorum. Ben Masal Üşenmez. Ha Öykücüm, Öykü. Gel gel. Hazırladım kendimi. Şimdi mesajları canlı canlı okuyunca hemen sıcağı sıcağına açıyorum, okuyorum çünkü mesajları. Yani daha öncesinden bakmıyorum, kontrol etmiyorum ne yazmışsınız diye. Şimdi Öykücüm, dinleyicimiz bu mesajı senin okumanı istemiş. Böyle bir göz at istersen. Bu mesajı sen okuyacaksın, tamam mı? Bak, şuradan itibaren okuyabilirsin, tamam mı? Hadi oku bakalım, hazır mısın? Hadi al bakalım mikrofonu, sende.
1: Ben Masal Üşenmez. Sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim babam, en değerlim Erol Üşenmez'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım.
0: Masala da selam gönder istersen yani, değil mi?
1: Buradan benden Masala selam.
0: Bu şarkı ona armağan olsun be.
1: Evet, bu şarkı Masala armağan olsun.
0: Hadi bakalım, görüşürüz. Evet, 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Artık son iki şarkımız, bu şarkıdan sonra son iki şarkıyla vedamızı yapacağız. Son mesajlar arkadaşlar.
2: Mersin FM 104.6.

Kim alacak kalbinden bana ait sevgini? 6 tane gelin şarkısı çaldık be. Evet, son iki şarkımız Derviş Bilmeden Gitti. Sonrasında da Yupan 3 gecedir yatamadım radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Artık son mesajları yayınlar. Ben Perihan Üşenmez, abilerim Erol Üşenmez ve Burak Çetinkaya için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben bana dedim. Ben aşkımı silip getirelim. Ben aşkımı silip getirelim. Ben aşkımı silip getirelim. Ben aşkımı silip getirelim. Ben aşkımı silip getirelim. Ben aşkımı silip getirelim. Silip getirelim. Silip getirelim. Silip getirelim. Silip getirelim. Silip getirelim. Söylediğiniz sana diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar, ben Süleyman Babacan. Sıradaki şarkıları abim Şevki Erozan ve Burak Çetinkaya gelsin demişler. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakalım. Artık mesaj göndermeyin arkadaşlar. Çünkü süremiz daraldı ve son şarkımızda da artık kalan mesajları bitirip programımızı sonlandıracağız sevgili dostlar. Bu güzel şarkımız sevgili Samet Yaşar'a. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Selamlar, iyi akşamlar, kolay gelsin.

0: Mersin efendim.
1: 104.6.
2: Bilmeden gitti derviş. Radyonuzda sizlerdir sevgili dinleyenler. Son şarkımızla karşınızda olacağız. Selamlar, adım Emre Beyazıt. Sıradaki şarkı Kaan Talha Bıçakçı'ya armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, ben Ömür Karasadık. Parça Hazan kardeşim Erol Uşanmaz, Cihan Çakı, Burak Şirinkaya, Pazarcı Nur Eser, Bediran İbili, Mehmet Ali Güçlü, Bediran Dürek, Erol Dimdi, Yasin Şahin, Hasan Gümüş kardeşlerim armağan olsun demişler. Abi iyi akşamlar, ben Adana'dan Nurten Sıradaki Parça Ali Can Tanrıver oğluma armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Annem Enes oğluma çok selam, sevgilerimle seni çok özledim Ali canım. İyi bak kendine, kurban olduğum iyi yayınlar Adana'dan Silifke'ye çok selamlar demişler. Bizlerden Adana'ya selamlarımızı gönderelim. İyi akşamları, yayınlar diyorum. Sedeki şarkılarınızı canımdan çok sevdiğim eşim Çağrı Yusuf için istiyorum. Sana sözüm olsun, içimdeki sevgini son nefeseme kadar gururla göğsümde taşıyacağım sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki şarkı

Şimdi kalbimiz kulağımız aynı şarkıları dinleyen, radyonun başında olan, hasretim özlemim olan eşim Çetin Bakara Bey Teksin, gerçeğimiz olan oğlum Mert'ime gelsin, abim sevgili eşim seni seviyorum ha diyerek mesajını sonlandırmış. Abim Zehra ablamın senin aşkın öyle büyük ki bunu zaten bizler görüyoruz. Allah bir ömür ve mutluluk etsin inşallah demiş. Aynı dilekler sizler için de geçerli sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Evet, Öykü beni unutmamıştır abim. Mesajımı çok okudu ya, Allah'ım esirgesin demiş. Doğrudur vallahi, okumuştur. Sevgili Zehra yayın yaparken okumuştur. Çok okudum diyor. İşaret ediyor zaten. Çok okudum diyor.

0: son mesajımızda sevgili Şidem'in mesajıyla da sonlandırmış olduk. Sevgili Çetin kardeşimize, Şidem'e ve biricik oğulları Mert'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysek bir hatam olduysa affola diyoruz. Yarın yine aynı saatte aynı dakikada tekrardan birlikte olmak ümidiyle diyoruz. Askerinden dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili dostlar. Tekrardan görüşecek. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek bu frekansta. Ve gece 12'de de tabii ki program tekrarımız olacak. Hatırlatalım.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Mersin efendim.

Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın, karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Bir kuş vardı, ta öteden bana gelip konan. Sevdamızı fısıldayan ve bir sen vardın benden içeri. Terk etmedi sevdan beni, terk etmedi.

her dakika biraz daha seni yaşamak için. Böyle eski tip gideceğim yıllara ve bir sen kalacaksın, bir de ben. Şiirler söylenir, şiirler biter. Bir sen kalacaksın, bir de ben. Seni günlere böleceğim, seni aylara, seni daha yıllara böleceğim, yüzyıllara. Biraz senden kalacak, biraz benden. İşte hayat bu ya.

0: hayatımdır. Sönen benim hayatımdır.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

0: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.
3: Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü, kapın hep...
2: Şimdi takvimlerimiz 19 Mayıs'ı gösteriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Tam 107 yıl önce Samsun'da yakılan o bağımsızlık meşalesinin gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz bugün. Tabii ki bu güzel bayram gününde radyolarınızın başında sizlere eşlik etmek için buradayız. Ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca en sevilen şarkılarla gününüze ortak olacağız.
3: Dünya durdukça, nefes aldıkça...
2: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi yayınımıza günün ilk şarkısıyla başlıyoruz. Yaşar sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz Özber Kurtarma sponsorluğunda. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Seyit'ten Kıymetlisi Sinem'e gelsin. Sinem seni görmek, varlığını bilmek beni mutlu ediyor demişler. Selamlarımızı gönderelim o zaman. Ve bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İhtiyacım var sizlerle radyonuzda.

Frekansının neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bazı şarkılar var, ilk notasında bile insana kendini çok iyi hissettiriyor. İşte bugün de

tam olarak öğle şarkılarla birlikteyiz. Öğleden sonranın bu güzel saatlerinde tempoyu da düşürmeden, enerjimizi de koruyarak yayınımıza devam ediyoruz. İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273

0: Nasıl unutacağım? Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba Selin Hanım, Zeliha'dan ablam döneye. Ceylan'dan Dön Maralım şarkısını armağan ediyorum demişler. Ayrıca tüm dinleyenlere de armağan etmişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

yokluğun ecelmiş. Hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al. Ya sen gel yanımda kal.

programımıza Hiç Hız Kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Şimdi her şarkının başka bir hikayesi, başka bir duygusu var. Kimi zaman hareketli, kimi zaman duygusal ama her zaman size dokunan şarkılarla yayınımıza devam edeceğiz. Günün geri kalanında da aynı zamanda en sevilen şarkılar bu frekansta sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Sizleri Ümit ve senle baş başa bırakacağım. Bedelim gitti. Aklım sende kaldı, gözüm arkada. Günlerim sanki boş, çaresiz kalmış. Hasretle yazdığım bu şarkı sana. Ümit ve sen sizlerle radyonuzda.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz yayınımıza. Dün bu şarkıyı şans eseri televizyon dizisinde duydum ve uzun zamandır çalmadığımı fark ettim. O yüzden bu güzel şarkıyı kendime armağan etmek istiyorum. Şarkıda kendimi buluyorum çünkü biliyor musunuz? Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi diyor ya. Yani ne geliyorsa şu başıma dilimden geliyor zaten. Neyse ne yapalım işte. Herkesin bir kusuru vardır. Sizleri Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum. Dil yarası sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Bay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da ilk bir saatini geride bırakmışız. Ve şarkılar arka arkaya gelirken zamanın nasıl geçtiği de pek anlaşılmıyor sanırım. Günün telaşı içinde küçük bir müzik molası vermek isteyen herkes için frekansımızda harika bir yayın akışımız var. İnanılmaz şarkılarla devam ediyoruz yayınımıza. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Aldanış, Arif Susam sizlerle.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

Sevgili Selin Dayazgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi her şeyi alıp götürebilirler aslında hayatımızdan. Yılları, yolları, umutları. Ama insanın içine kurduğu o gizli dünyayı, hafızasına kazıdığı o eşsiz hayali kim söküp alabilir ki? Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Hayatımdan seni alıp gittiler. Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya. Ümit Yaşar, elini tutmasam. Sizlerle radyonuz Mersin Efendi.

sesini duymasam, sesini duymasam dayanamam ki. Hayatım meçhule, hayatım meçhule yol almış sanki. Allah'ım, Allah'ım bu acı, bu acı bitsin, bitsin yeter.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Kalbimiz hep seninle, aklımız sende. Burada her şey yolunda, bizim için sabret, hep iyi ol, Allah'a emanetimsin. Çalacak olan şarkı Mehmet'e gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. İşte bazen mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, dualar ve sevgiler sınırları aşıyor ve en ihtiyaç duyulan anda kendisini buluyor. Allah mutluluğunuzu bozmasın diyelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Ayrılık olmaz sevdal, ayrılık olmaz yüreğim, kalbim buna dayanmaz ey sevdalım. Ayrılık olmaz ey Ceylan, ayrılık olmaz Maralım. Ayrılığa budan dayanmaz, bu can ayrılığa dayanmaz sevdalım. Bu can ayrılığa dayanmaz.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

susadım aşkına. Çöller misali, bir yudum su bile vermedin zalim. Akan gözyaşlarım seller misali, acıyıp lütfedip sevmedin zalim. Acıyıp lütfedip sevmedin.

yayınımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak Dilber Aydan. Bir şarkı çalarsan sevinirim. Şarkı önce sana, bana. Şahin Ağa'nın Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a. Sponsorumuz Özbay Kurtarma'ya ve tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin, saygılarımla. Kasım Çakmak demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. O zaman bu güzel şarkıyı da sizlere armağan etmiş olalım. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı

0: sorularınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Ben seninle mutluyum. Azer Bülbül sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte. Gösterdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Gönül Dağı intizar yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Bay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldıysak yayınımıza devam edebiliriz kaldığımız yerden. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, sıradaki en güzel şarkıları abim Ömer'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlere 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yandı gönlüm. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Eyvah, şarkının girişine bir bakar mısınız ya? İnanılmaz. İşte bir mesaj almışım. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemişler ama az önce çaldığım için ben size bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Önce mesajı paylaşayım. İyi yayınlar dilerim. Selin Hanım, Ferdi Tayfur'dan huzurum kalmadı istiyoruz. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar Mustafa Taşkın demişler. Dediğim gibi sizlere bu şarkı armağan olsun. Onu da çalarız elbet. Selamlarımızı da gönderelim. Ve sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık, son şarkılarımız. Ama tabii ki gün devam ediyor. Ve gün devam ederken herkes kendi hikayesini yaşamaya da devam ediyor. Kimisi bir telefon bekliyor mesela. Kimisi de eve gitmenin hesabını yapıyor. Ben gibi. Kimisi de sadece gün bitsin istiyor. Ama bazı şarkılar vardır ki tam o anda insana çok iyi gelir. Şimdi sizlere çok iyi hissettirecek bir şarkı dinleteceğim. İnsan severse aşkı sabır yaşatır, ümit. Güzel bir Bergen yorumu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

bensizlik bir uçurum. Tut artık ellerimden. Selami Şahin sizlerle radyonuzdaydı. Ama işte her şey öyle istemekle olmuyor. Olsaydı keşke ama bazı şeyler imkansız. Şimdi sizleri çok güzel bir yorumla baş başa bırakacağım. Bazen arkamıza dönüp baktığımızda geçip giden yılların yükünü sadece kalbimizde hissederiz. Kelimelerin yetmediği, anlatsam roman olur dediğimiz o gizli hikayelerimizi birileri bizim yerimize fısıldasın isteriz. Şimdi inanılmaz bir ses yükselecek radyolarınızda. Uzaktan. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye hazırsanız sizlere Sibel Can'ın o muazzam yorumuyla baş başa bırakacağım. Her gün ağlıyor, içimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Sibel Can yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansındasınız. Babalar Restali programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Bugün günlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlere bu özel günü armağan eden Atatürk'ü

rahmetle, minnetle anıyoruz. Şimdi günün temasına bir bakalım Delim. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle babalar eserinde buradayız. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Bugün biraz yaşanmışlıklara, yarım kalmış hikayelere ve kalbimizin en kuytu köşesinde

ağırlığı. Hatta yeri geldiğinde bir asaleti de vardır. İşte tam da bu yüzden. Perdelerimizi aşkın ve ayrılığın en asil, en can yakan haliyle açalım. Arif Susam, severek ayrılalım diyecek. Ardından da sevgini kurşuna dizdim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel tavan resteriyle baş başa bırakıyorum.

son veriyor. Her akşam olduğu gibi bir başka akşam yine aynı güzellikte olmak umuduyla hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

kalbimde sevgini kurşuna dizdim. Aklımda yaşanmış günlerim vardı.

0: podcast hani devam edecek, devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Babalar Resitali tüm hızıyla devam ediyor. Umuyorum ki çaylar, kahveler tazelenmiştir. Çünkü artık geri kalanında efkarın dozunu biraz daha arttıracağız. Ayrılığın, acının ve fedakarlığın en uç noktasına, adeta bir teslimiyet makamına doğru yol alıyoruz şimdi. Gerçekten seven insan bence kendi içi kan ağlasa bile sevdiğinin gözünden dökülecek tek bir damla yaşa bile kıyamaz. Bütün dertleri, bütün sızıları göğüslemeye hazırdır o. Yeter ki onun yüzünden tebessüm eksik olmasın. Sırada arabesk müziğin en nevi şahsına münasır, en naif babalarından birinin, Selahattin Özdemir'in o derin ve samimi ruhunu taşıyan muazzam bir eser var. Kendisinden vazgeçen ama sevdiğinin mutluluğu için dualar eden bir aşığın feryadını dinleyeceğiz şimdi. Dertler benim olsun, yeter ki sen mutlu ol diyenlere gelsin bu şarkı. Selahattin Özdemir, sen hiç ağlama diyecek bu şarkısıyla. Ardından da yine Selahattin Özdemir'in harika bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Bir kulum işte diyecek. Sizleri bu güzel resitalle baş başa bırakıyorum. Selahattin Özdemir resitali radyolarınızda sizlere ses olacak.

0: Classic Allee.
1: Şimdi sıra o kırılgan gururun, o hiçe sayılan emeklinin ardından çekilen son çizgiye geldi. Hakkın yoktu beni böyle üzmeye diyerek isyan eden, gözyaşlı içinde o son mektubu yazsa bile artık geri adım atmayan kararlı bir duruşun sesindeyiz. Ve tabii ki ayrılık denince, sitem deyince akla gelen ilk isim. Sesiyle, duruşuyla, yaşanmışlığıyla arabeskin asıl sahiplerinden biri Ferdi Baba. Feda edilen bir hayatın ardından bırakılan o kesin kararın, o büyük haykırışın sesi gelecek. Ferdi Tayfur ayrılacağım diyecek.
2: Söylemedin, habersizce gidiverdin. Tek kelime söylemedin.

O kadar ayrılık acısından bahsettik. Yaralıyım, dertliyim dedik. Şimdi de Ferdi Tayfur, Yaralıyım, Dertliyim şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses olacak.

kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

0: Messe-Tallee.
1: İnsan bazen geriye dönüp bakıyor, yoluna feda ettiği o koca ömre. Gözünden bile sakındığı o insana bakıyor ve ne yazık ki o çok güvendiği dağlara karlar yağdığını, açan çiçeklerin aslında birer aldatmacadan ibaret olduğunu anlıyor. Hani bazı sevdalar var ya, insanı kışın ortasında sıcacık bir güneşe inandırır ama ilk rüzgarda da soğutur, üşütür. İşte şimdi tam da o sitemin, o kırgınlığın ama bir o kadar da dik duran bir gururun sesinde olacağız. Kader buysa katlanılır, bende birkaç hazin duygu kalır ama kalleşliğin sende kalır diyecek Cengiz Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla, Yalancı Bahar'la baş başa bırakacağım. Bu derin kırgınlığı ondan daha iyi kim anlatabilirdi gerçekten? Cengiz Kurtoğlu, Yalancı Bahar şarkısıyla radyolarınızda sizlerle birlikte.

her güzel şeyin olduğu gibi şimdi programın da sonuna geldik. Ama programı kapatırken yine Cengiz Kurtoğlu'nun sesindeki büyülü umuda sığdalım dedim. Çünkü her veda bir bitiş değildir. Bazen karşılıklı gözyaşı dökülüyorsa o kalplerde, hala birbirinin izi varsa öyle kolayca bitti deyip çekilip gidilemez. Boş yere veda etme, biz böyle ayrılamayız diyecek Cengiz Kurtoğlu. Bugün günlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bizlere bu topraklarda özgürce yaşamayı, özgürce sevmeyi, şarkılarımızı avaz avaz dünyaya duyurmayı hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. 19 Mayıs coşkumuz, içimizdeki o hiç sönmeyen gençlik ateşi ve asil duruş. Her zaman rehberimiz olsun diyorum. Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo, Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydik. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin efsane resitallerini dinliyoruz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.